Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza Kadir Üstündağ'dan alınan Ordu'nun Dereleri türküsüyle başlıyoruz. Zara sizlerle.

Mehmet Karagöz, Rasim Eriş, Erol Köse'den alınan Gün Görünmez Melengecin Dalinden Muğla türküsünü Mustafa Özcan'dan dinliyoruz.

Azmi Körükçü'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Gaziantep türküsüyle devam ediyoruz. Hış hışı hançer boynuma, dünya tekin sizinle.

Aşık Veysel'den alınan bir Sivas türküsü dinleyeceğiz Mücella Ata'dan. Kul olayım kalem tutan ellere, katip Arzu Halim yaz yare böyle. Şeker eziyim şirin dillere, katip Arzu Halim yaz yare böyle. Güzelim ey güzelim ey güzelim ey.

Hıdır Ersoy'dan Ahmet Yamacı'nın derlediği bir Erzincan türküsü dinleyeceğiz Beyhan Karslı'dan. Şu benim divane gönlüm.

şehit arının derlediği acip bir dağ var mı? Malatya türküsünü Muharrem Temiz'in yorumundan dinliyoruz.

Sırrı Sarı Sözen'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir türküyle devam ediyoruz. Ben ağlarım yane yane.

Karadeniz'e doğru gidiyoruz şimdi. Kemençemin telleri, kaynak kişi Ahmet Güler, derleyen Cemile Cevher ve seslendiren İbrahim Can.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Beylerde bahçesinde kandiller yanar. Merve Kayacan sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 ülkenin Ankara Büyükelçilerini Beştepe'de kabul etti. Avrupa Birliği Delegasyonu Büyükelçisi, Güney Kore, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya'nın Ankara Büyükelçileri güven mektuplarını sundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ABD ile İran arasındaki anlaşma için aktif çalıştığını söyledi, anlaşmanın uygulanmasına destek vereceğiz dedi. Rusya ziyareti kapsamında temaslarda bulunan Bakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu ile görüştü. Bakan Fidan, Kazan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir araya geldi. Putin görüşmede Türk-Rus istikrarlı şekilde ilerleyen iki ülke ilişkilerine değindi. Bu iyi ilişkilerin büyük ölçüde ve öncelikle Cumhurbaşkanı

Erdoğan'ın tavrından kaynaklandığını dile getirdi. ABD Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmedi. Yeni başkan Kevin Warsh öncülüğündeki toplantıda politika faizi %3,5 ile 3,75 aralığında sabit bırakıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi AK Parti milletvekilleriyle istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı. Huzur ve güvenlik konularında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yıl sonuna kadar sokak köpeği sorunu bitecek dedi. Trafik kanunu düzenlemesinden sonra ihlallerin ve ölümlü kazaların azaldığını söyledi. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında 3'ü mevcut 6 il başkanı ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de disipline sevk edilen isimler arasında yer aldı. Disiplin süreçleri bugün toplanacak Yüksek Disiplin Kurulu'nda gündeme gelecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti kurulması ile ilgili iddialara yanıt verdi. İki seçeneğin masada olduğunu belirtti. Yeni parti ile ilgili kuruluş hazırlığı var, başka partiye geçme ihtimali de var dedi. Özel, olağanüstü kurultay sürecinin yürütülmesi halinde uzlaşıya açık olduğunu da ifade etti. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 52. oturum sona erdi. Duruşmada eski İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin avukatı savunmasını bitirdi. Ardından Metin Bal ve Ramazan Gültekin'in savunmalarına geçildi. Heyetin bugün sanıkların tutukluluk durumuna ilişkin inceleme yapması bekleniyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada 34. duruşma yapıldı. Duruşmada sanıkların mütalaya karşı savunmaları alındı. ABD ile İran arasında üzerinde anlaşma sağlanan 14 maddelik mutabakat zaptı imzalandı. ABD Başkanı Trump, G7 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Fransa'da anlaşmaya ıslak imzasını attı. İran'da Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın mutabakata imza attığı fotoğrafları yayımladı. Fotoğraflar İran resmi haber ajansı İRNA tarafından paylaşıldı. Daha önce dijital ortamda da imzalanan 14 maddelik anlaşma yürürlüğe girdi. İstanbul Kağıthane'de kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın yıkımı yapılırken bitişikteki apartmanda hasar oluştu. Olayın ardından bina sakinleri korkuyla dışarı çıktı. Yurt genelinde etkili olan kavurucu sıcaklara kısa bir yağış molası veriyoruz. Hava sıcaklıkları düşecek, sel ve dolu riski artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 19 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Spor. Dünya Kupası D grubunda A milli takımımızın Paraguay ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre cumartesi günü Türkiye saatiyle 6'da başlayacak mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Ankara'da sahne aldı. Belçika ile karşılaşan Ay Yıldızlılar rakibini 3-0 mağlup etti. Milliler bugün 19.30'da Fransa ile karşılaşacak. 19.30'daki mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkü'de sabah.
1: Günaydın. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından İstanbul'dan gönül dolusu sevgiler, saygılar değerli TRT Türkü dinleyicileri. Efendim bugün 18 Haziran 2026 günlerden Perşembe. Sıcaktır Haziran sabahları. Gülüşü sakin, sessiz. Bir kelebeğin kısacık ömrü kadar bazen bir huzur yayar insan yüreğine. Ta ki bir bulut dolup gökyüzünden rahmet yağana dek. Efendim İstanbul Radyosu stüdyolarında bugün buluştuk sizlerle. Haftanın 3 günü hafta başından beri sevgili Pınar Kundakçı, Temel ve arkadaşlarım TRT Türkü'de sabah diyerek huzurlarınıza geldiler. Bugün de bendeniz Sabah Taslan, program yapımcımız Ahmet Şenses ve ana kumandada sevgili Servet Sever'le birlikte yaklaşık 3 saatlik bir zaman dilimini paylaşmak üzere huzurlarınıza geldik. Evlerinizde, yolda, bulunduğunuz her yerde sizlere yol arkadaşı, arkadaş

sağlık çalışanlarına, güvenlik güçlerimize, sınır boyundaki Mehmetçiğimize, herkese, bütün güzel vatanıma selam olsun İstanbul'dan, İstanbul Radyosu'ndan. Hemen bir türkü geçidiyle TRT Türkü'de sabah diyerek heybemizdeki türkülerden demet demet sizlere ulaştırmaya başlayalım. Oynama yorulursun, fidansın, kırılırsın. Sen bir dünya güzeli, her yerde bulunmazsın. Bir Bitlis türküsü Muzaffer Sarı Sözen tarafından Niyazi Ateşli'den devrelmiş ve Nursal Ercan da seslendirecek. Başladık, günümüz güzel olsun.

Saatimiz 7.13 efendim. 10 Haziran 2026 günlerden Perşembe ve yine TRT Türkü'de sabah sizler için yayında. Sizlerin buluşma adresi, hepimizin buluştuğu, gönüller arası köprü kurduğumuz bu güzel türküler geçidinde yine TRT Türkü frekansından sesleniyoruz sizlere. Eğer şimdi ulaştıysa sesimiz, belki de şimdi alıcılarınızın düğmesine dokundunuz ya da yola çıktınız, mesaiye doğru yoldasınız. Belki de çoğunuz çok erkenden mesaiye başladınız. Hatta sağlık çalışanların olduğu gibi ki istekler bölümünde kendisine selam göndermek isterdim ama çok değerli bilim insanı Profesör Doktor Faruk Köse, Sabahat Hanım yoldayız ve dinliyoruz sizi bir sağlık çalışanı olarak demiş. Hocam elleriniz dert görmesin, siz çok özelsiniz. İbrahim Can'ı dinledik. Yaylanın çimenine kuzu yayılır kuzu. Gün de bugün günüdür. Sallan Çeçen'in kızı dedi. Efendim bir Trabzon türküsüydü Nejat Boğara'nın repertuarımıza kazandırdığı kolbasta havalarından, Trabzon karşılamalarından biri. Şimdi Sevim Seçkin'i dinleyeceğiz ve kilise doğru bir yolculuk yapalım. Nail Aslan Paydan Sarı Sözen hocamız derlemiş. Yoğurt koydum dolaba, bugün başım kalaba. Ardından da Lütfü Ortakale'yi rahmet ve sevgiyle yad edelim ve sesine çok yakışan Van türküsünü dinleyelim. Hüsamettin Subaşı hocamız repertuara kazandırmış. Güle uyan sabahtır, yüreğimiz yanıktır. Türkülerde kalsın, Allah yüreğimizi dert.

7 haberlerin hemen ardından huzurlarınıza geldik. Yine TRT Türkü'de sabah diyerek İstanbul Radyosu yapımı olarak TRT Türkü'den sesleniyoruz. Devam ediyoruz Türküler Geçidimizi 7.30'da yol durumu hakkında bilgi aktarmaya çalışacağız. Ve saat 8 olduğunda elbette ki sizler programımızın ortağısınız. Meteorolojik görünümü hemen öğrenip ardından sizlerden gelen birbirinden güzel cümleleri paylaşacağız. Sesimizle ses olarak gönüller arası köprü kurmaya devam edeceğiz. Bu kez İclal Akkaplı'nı siz dinleyeceğiz. Sevgili İclal ablam Sabir Mirzayev'in albümünden bir Azerbaycan ezgisiyle sizlere seslenecek. Dağlara çen düşende bülbüle gem düşende, ruhum bedenden oynar, yadıma sen düşende.

0: Bülent Aslan'ı dinledik. Az önce ulaştı sesi size. İclerak Kaplan'ın hemen ardından bir ordu türküsü dinledik. Ahmet Yamacı Muhsin Tercan'dan derlemiş. Çok güzel bir türküdür. Orduya selam gönderelim şu dakikalarda. Oy kemençe kemençe neredeydin dün gece? Atar kırarım seni, eğlence seni eğlence. Bülent Aslan'a da buradan selamlar olsun efendim. Karadeniz türkülerini seslendirir. Ben de Emmioğlu, ben de yeni bir türkü okuyorum derim, paslaşırız. Şimdi bakalım yollarda nasıl bir trafik akışı var.
1: Yol durumu.
0: Kınalı Tekirdağ Çanakkale Savaştepe Otoyolu Projesi'nin Malkara Çanakkale, Çanakkale 1915 Köprüsü'nde dahil olduğu kesimde bilindiği üzere otoyollarının bazı noktalarında yapım çalışmaları kapsamında bakım onarım çalışmaları da devam ettiği için bu süre içinde sağ şerit trafiğe kapatılı durumda olacak. Sol ve orta şeritten bir trafik akışı sağlanacak. Çalışmalar 1 Haziran 2026 tarihinde başladı ve 30 Temmuz 2026 tarihinde tamamlanması planlanıyor. Bu süre içerisinde dediğimiz gibi sol ve orta şeritlerden trafik seyrine devam edebilirsiniz. İzmir-Çeşme otoyolu 0 ile 12. kilometreler arasında Çeşme yönü orta refüjde bulunan bakım işlerinin yapılması amacıyla 16 Haziran 2026 tarihinden 26 Haziran 2026 tarihine dek gece saat 00 ile 05 arasında sol ve orta şerit trafiğe kapatılacak. Aydınlatma bakım çalışmaları yapılacaktır. Trafik akışı sağ şeritten devam edecek. Konya Afyonkarahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatılı durumda. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem arz ediyor. Nurdağ Gaziantep yolunun 33 ile 37. kilometreleri arasında 21 Mayıs 2026 tarihinden itibaren üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri Pınarbaşı yolunun 24 ila 29. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam ettiği için ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Özellikle sürücülerin Tomarza ilçesine ulaşabilmesi için iç Akmesecit yolunu kullanmaları gerekiyor. Ünye Fatsa yolunun da 29 ila 34. kilometreleri arasında devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa yönünde sol şerit trafiğe kapatılı durumda, ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Bingöl Karlova yolunun 1 ila 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine lütfen azami dikkat göstersinler. Artvin Erzurum yolunun 29 ila 37. kilometreleri arasında bulunan Kale 1, Kale 2, Akerşen, Narlık ve Sameli tünellerinde elektrik elektronik sistemlerinin bakım onarım çalışmaları nedeniyle 15 Haziran'dan 19 Haziran tarihine dek 08 ile 17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak

0: sağlanacaktır. Karamanlı Yeşilova yolunun 41 ile 44. kilometreleri arasında 29 Nisan tarihinde başlayan üst yapı yenileme çalışmaları devam ettiği için sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri yine özenle vurgulanıyor. Değerli dinleyicilerimiz, daha güvenli bir yolculuk için Karayolu Genel Müdürlüğümüzün bakım onarım çalışmaları hakkında ya da trafik seyrini veren bilgilerini takip için lütfen internet sayfalarını kontrol ediniz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz.
1: Yol durumu.

Saatimiz 7:35'i gösteriyor. Az önce size yol durumu hakkında kısa bilgi aktardıktan hemen sonra Şule Arık'ın sesi ulaştı. Küçük Hüseyin'den Nurettin Çamlı'dan derlediği bir Giresun türküsüydü. Oy bahçenize ben giremedim gazelden, başım alıp gidemedim güzelden dedi. Efendim 8'e dek yine türkülerimiz devam edecek. Bugün 18 Haziran 2026 günlerden Perşembe. Sağlıklı, huzurlu, kazancınızın bol, bereketli olduğu ama en önemlisi gerçekten sağlığın daim olduğu güzel bir Haziran günü diliyoruz efendim. İstanbul'dan selamlarımızla. Şimdi Oğuz Doğan Cengiz'in sesine kulak verelim. Hüseyin Birincioğlu'ndan Trabzon Lisesi'nden Yetişenler Derneği'nin derlediği bir Trabzon türküsü sunacak. Tütünlükte haneler, ey yeni divaneler. Efendim bu türkünün ardından Trabzon'daki bütün dostlarımıza selam gönderelim. Şimdi yazdığımız 8 itibariyle sizlere selamımız ulaşacak.

7.43'ü görüyoruz saatimizde. TRT Türkü'de sabah başladı ve yola devam ediyoruz efendim. Eğer şimdi duyuyorsanız tekrar günaydın, merhaba, programımıza hoş geldiniz. 18 Haziran 2026 günlerden Perşembe. Programı sizler için Ahmet Şenses bugün detaylandırdı, hazırladı. Servet Sever yine muhteşem süslemelerle sesleri ulaştırıyor. Erik Dalı gevrek olur, basmaya gelmez. Elin kızı nazik olur, küsmeye gelmez. Efendim bu türküyü İstanbul Radyosu korosu eşliğinde Çimen İpekçi seslendirdi. Ali Canlı Hava Canlı'dan derlemiş bir Isparta Yalvaş türküsüdür. Şimdi Köksal Coşkun'u dinleyelim. Muharrem Akkuş'tan Nida Tüfekçi hocamızın repertuarımıza azıldığı ve her zamanda muhteşem kına gecelerinde sürekli meşklerde okunan bir güzel Erzurum türküsü. Bu tepe pullu tepe, su gelir sere serpe. Dinleyelim, sonraki türküde ardından gelsin ve yola devam edelim.

TRT Türkü'de sabahta Tülay Ağgil'in sesi ulaştı sizlere. Eyvanda yatan oğlan, gömleği keten oğlan, nişanlını el almış habersiz yatan oğlan. Celal Güzelses'e ait bir muhteşem Diyarbakır türküsü. Efendim bugün 18 Haziran 2026 günlerden Perşembe. Bilindiği üzere 2026 Muharrem ayı 16 Haziran itibariyle Hicri yılbaşı olarak 1 Muharrem 1448'den itibaren diye hesaplandırıyoruz bunu. Ve Muharrem ayı başlamış oldu. Sahabeye selam göndererek bütün tutulan oruçların kabul olmasını ve kaynayacak kazandaki aşurelerinde birliğe, berekete, bolluğa ve huzura vesile olmasını diliyor. Tekrar Muharrem ayının hepiniz için hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Efendim devam edelim. Bu kez Soner Özbülent sesliliğini ulaştıracak sizlere. Bahçelerde börülce oynar gelin görümce, oynasınlar bakalım bir araya gelince. Hikmet Tuncer'den Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği Tekirdağ türküsü. Tekirdağ'a bir selam.

0: Çıra çattım yanmadı, mail verdim almadı. Ha ha o neler döneler dedi Emine Koç. Yöre ekibinden derlenen bir Çankırı Çerkeş türküsüydü Muzaffer Sarı Sözen hocamızın repertuara aldığı. Ve şimdi bakalım hava durumu nasıl?
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in yine iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

0: diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yoğun olarak pus görülmesi de bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı illerin sıcaklık değerleri şöyle: Bursa, Çanakkale 30, İstanbul 27, Kırklareli 28, Denizli 32, İzmir 33, Manisa ve Muğla, Adana 32, Antalya 28, Burdur 31, Hatay 29, Ankara 30, Çankırı 31 ve Eskişehir 26, Konya 32, Bolu 25, Kastamonu 27, Sinop 28, Zonguldak 24, Amasya 28, Rize 26, Samsun yine 26, Trabzon 25, Erzurum 27, Kars 24, Malatya 33, Van 26, Diyarbakır 38, Mardin ve Siirt 36, Şanlıurfa 39 derece sıcaklıkla günü geçirecek. Sağlıklı bir gün diliyoruz. Yaz sıcaklarında lütfen özellikle ani sıcak baskınlarına karşı hemen soğuk yönüne gitmeyiniz. Değerli dinleyicilerimiz, bu çok önemli. Sağlık görevlilerimiz ve tıp yetkilileri bunu sıklıkla duyuruyorlar. Özellikle soğutuculardan hemen soğuk su içilmesi halinde sıcak havalarda akciğerde solunum sorunu olduğunu sizlerle paylaşalım. Sağlıklı bir gün diliyoruz.
1: Hava durumu.

buradan İstanbul Radyosu stüdyomuzdan sesleniyoruz sizlere. Ve bugün değerli dinleyicilerimiz, yine zamandan hızla aktık. Birinci saatlerimiz bitti. Hemen istekler ve sizlerden gelen o güzelim mektuplar bölümümüze geçmiş olduk. Hücel Öner seslendirdi Sinop Uyabat türküsünü. Hücel Paşmakçı hocamız derlemiş. Derelerde kuşburnu, kuşburnuyu kuş yer mi? 500 liralık gelin kaynanaya hoş der mi? Efendim bunlar bizim halk şiirimizde, manilerimizde atışmalı, gelin kaynana, gelin görümce ve benzeri sosyal kültürel ağlarımızı, o durumları yansıtan hoş demelerdir. Türkümüzde de çok güzel seslendirmiş Yücel Öner. İkinci saat dilimi sizlere ait bir bölümdür biliyorsunuz. Biraz sonra isteklerden çok güzel olanlarını tek tek seçeceğiz. Ahmet Şenses'in hazırladığı repertuarı, onu da ekleyeceğiz. Ancak şimdi bir türkü daha dinleyelim. Sonra sizden gelen o güzel cümleleri paylaşalım her birinizle. Ağrı bizim ilimiz diyecek ve Burhan Şaşan'ı rahmetle yad edeceğiz.

Başladıysanız hoş geldiniz programımıza. Güzel bir gün diliyoruz. Bugün tabii ki mesai devam ediyor ve çalışanlara kolaylıklar diliyoruz. Ama bir yandan da tarlada, bağda, bahçede de yoğun bir yaz mevsimi elbette ki birçok dinleyicimizin şu an yaşadığı atmosfer. Bereketli olsun efendim, sağlıkla nicelerine. Tekrar hastalara şifa diliyoruz efendim. Bütün çalışanların emeği zayi olmasın. Bu arada öğrencilerimiz tatile girdiler. Öğretmenlerimiz de bir nefes almaya başlamışlardır. Elleri öpülesi öğretmenlerimiz, her birine güzel bir tatil diliyoruz. Ama onlar durmayacaklar. Yine eğitim öğretim için ara dönemlerde de faaliyetleri devam edecektir. Öğrencilerimiz biraz daha dinlensinler, biraz daha şöyle hayatın içinde olsunlar ama sağlık olsun daima. Bu sizin istekler bölümünüz bu saat itibariyle. Az önce Burhan Çaçan'ın ardından Beyhan Karslı'nın sesi ulaştı sizlere. Garanfil ağabı gerek, yar yarın bağdı gerek. Zerrece aşık olanın derya Yağca tabu gerek. Bu türkü de Esat Tekdal'ın albümünden Fatih Gürgün tarafından notalandırılmış bir Azerbaycan ezgisiydi. Devam edeceğiz ancak bakalım sizler bize ne cümleler ulaştırmışsınız. Gürol Seçil Kara Muğla yatağından herkese hayırlı bir sabah diliyor ve TRT Türkü dinleyicilerine günaydın dedikten sonra yatağın halkına armağan bir türkü istiyor. Teşekkür ederim kolaylıklar dileğinize. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten bizi selamlıyor. Sıradaki türküyü eşi Meral Hanım'la oğlu Ege Turan Hoca'ya ve tüm türkü severleri armağan ediyor. Zeki Gün Burdur Esenevler'den selamlıyor bizi. Aleyküm selam. Kıymetli Sabahat Hocam nezdinde bütün ekibe, eşime, çocuklarıma, torunlarıma ve türkü dostlarına türkü armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar. Her zaman TRT Türkü demişsiniz. Çok teşekkür ederim. Mustafa Ali Aydemir ulaştı efendim. Yolda bile bizim sesimizin olduğu o görselleriniz, videolarınız için çok teşekkür ederim. Hemen türküyü Ayla Hanım'la Aleyna ve Atalay Aydemir'e armağan ediyorum. Yolunuz açık olsun. Hasan Kumral günaydın Sabahat Hanım. TRT Türkü ile türkülere doymak ne kadar güzel. İyi ki TRT Türkü'de sabah programı ve iyi ki Sabahat Hanım var. Sizin şahsınızda tüm program ekibine teşekkür ederim. TRT Türkü dinleyicilerine selam ve sevgiler. Hoş kalın, hoşça kalın. Mutlaka sevgiyle ve türkülerle kalın. Çok doğru, teşekkür ederim. Turan Akman Erkılıç günaydın sevgili hocam. Günaydın TRT Türkü'de sabah programı arkadaşlarım, Sabahat Hanım çalışma arkadaşları. Ankara'dan selamlar. Edirne'den Ardahan'a

bütün dostlara armağan ediyorum demişsiniz. Çok teşekkür ederiz ilginize. Osman Çokyaman güneşli bir Erciş sabahından sesimizin ulaştığı her yere selam olsun diyor. Mümkün olursa bir Erciş türküsü demişsiniz ya. Vallahi dinlettik, güle uyan sabahtır dedi sanatçımız. Siz de boyakçının gelini boyar boyar elini. Çok severim o türküyü. Seslendiririm canlı canlı, merak etmeyin. Peki ve türkünün tamamını yazmışsınız. Çok teşekkür ederim. Bu eser Sabahat Hanım size ve tüm yayın ekibine armağandır diyor. Çok teşekkür ederim. Biz de Erciş'e sevgiyle kucaklıyoruz. Fikrettik ben, Ozan'ımız günaydın. Dilerim sağlığınız yerindedir. Ali Yöntem taşın aş olduğu asil şehir bucaktan bir asil selam göndermiş. Teşekkür ederim. Sizin şirinliğinizdir. Biz de bize buradan selam gönderiyoruz. Burdur türküsü de var. Siz de dinleyiverin gayri, bizim her türkümüz var. Hadi bakalım, kolay gelsin. Yavuz Selim Karlı da Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden selamlıyor bizi. Tırpan biçiyor muyuz yine? Hadi kolay gelsin. Gülnaz Malbastı Delal, günaydın, hayırlı sabahlar. Gurbet elden sılama saygı ve selamlar demiş. İyi ki siz de bizimlesiniz. O güzel kalbinizin görselleri, o güzelim görüntüler için çok teşekkür ederim. Selahattin Balkan'da Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den bize selamlıyor. Eşi Sultan Hanım'a mutlaka türkü ister. Tabii ki Yeniköy halkına ve bütün dinleyicilerimize armağan. Hemen türkümüz. Ah tren, kara tren, odur yâri götüren, gitti yârim gelmedi, budur beni bitiren. Ali Çakar seslendirecek, Mustafa Sami Arı'dan Sarı Sözen hocamızın derlediği Kırklareli Leburgaz türküsüyle Trakya'ya selamlar.

Çıksam o Urumeli düzüne, baksam o Safiye'min yüzüne. Safiye'm kınalar yakmış on parmağı eline. Efendim, Rumeli türkülerinin muhteşem sesi yorumcusu Hava Karakaş'tan dinledik. Rüstem Avcı Osman Usta'dan derlemiş Rumeli Deli Orman Bulgaristan'dan bu türküyü. Ve oradaki bütün dinleyicilerimize selam olsun ana vatandan. Ve devam edelim, bu kez Instagram'a bakalım neler yazdınız. Diyor ki İlyas Aydın...

Biz o yiyecek sepetimize Allah ne verdiyse yerleştirir, hazırlar, piknik sepetimize okula gider, öğretmenlerimizin denetiminde de ağaçlarda salıncaklar kurardık, top oynardık. O zaman yakan toplar, işte körebe, saklambaç vesaire. Günümüz çocukları biraz elektronik ortamdan uzaklaşamıyorlar ama bu piknik günü vesile olsun. Önce sağlık tabii ki olmalı, sonra da bereketli sofralarda kardeşliğin, bölüşmenin, paylaşmanın idrak edildiği o günlerde buluşalım. Bu arada idrak edildiği deyince efendim, biliyorsunuz 16 Haziran itibariyle Muharrem ayımız başladı. Tekrar mübarek olsun efendim, tutulan oruçlar kabul ve makbul, sonrasındaki aşureler birlik ve dirliğin inşallah simgesi olsun, bereketli. Diyor ki İlyas Aydın Bey, bu yüzden ormanlarımızı koruyalım. Çok teşekkür ederim. Berlin'den merhaba diyor İsmail Yalavuk. Mümkünse bir zeybek olan Kerimoğlu türküsünü. Ilımalının her yanı da her yanı. Uşak ve siz selam söylüyoruz. Bu türküyü inşallah vakit bulursak dinleyeceksiniz efendim. Tekin Koluçolak Ankara'dan günaydın diyor. Sıradaki türküyü tüm eş ve dostlarına armağan etmek istediğini söylemiş. Çok güzel bir ileti Antalya Kemer'den Şengül Ekinci. Kuş cıvıltısı sesinizi duyuyor gibiyim. Sayın Sabah Hanım Efendi, yayın ekibi ve tüm türkü dinleyicileri, program çok güzel başladı. Öyle de devam ediyor. Emeği geçen herkes size teşekkür ederim. İyi ki geldiniz Sabahat Hanım demiş. Sesinizi duymak hoş. Sizin varlığınızı bilmek hoş. Siz de daim olun efendim. Selam, sevgi, saygı bizden. Ve Ahmet Ersoy diyor ki, günaydın TRT Türkü değerli ekibi. Sonsuz selam ve sevgiler. Ozanlar Diyarı Şirin Kırşehir'den Ahmet Ersoy. Sıradaki türküyü eşim Mercan Hanım, torunumlarım Duru, Eymen'e armağan ediyorum. Peki

Gözlerin tadımlık olsun, sonra tamamını dinletiriz. Kayseri Karakimse Mahallesi'nden sesleniyor değerli İsmet Köklü. Bizden de size selam bütün sevdiklerinize. Efendim İlyas Aydın Bey bir de emniyet kemeri uyarısında bulunuyor. Çok teşekkür ederim. Dursun Can Official diyor. Dursun Bey selamlar Antalya'ya. Gününüz güzel olsun. İlyas Aydın Bey sevdiklerine yoğun biçimde yazıyor. Her birine selam gönderiyor. Şükrü Tahran da Konya Bozkır Karardış Mahallesi'nden herkese türkü armağan ediyor. Allah sizi de nazardan koysun. Güzel sözcüklerinize teşekkür ederim. Onları izninize sığınarak tek tek okumayayım. Nefsimizde övmekten kaçınırız. Programımızdaki güzel

da kendisini Mine Yalçın, Saadet Yılmaz, Bircan Baksan Günaydın, Can Etil'in Necla Akben diye anonslandığında gönül defterime yazıp onların yolundan yürüyeceğimi kafama da yazmıştım aynı zamanda. Saadet ablama buradan selam gönderiyorum, sağlık diliyorum. Biliyorum ki bir dinlenme evinde şu anda, gönlümüz onunla, çok güzel, sağlıklı günleri olsun diyorum. O güzel sesi hep bizimle beraber. Ondan önce de Ali Haydar Gül seslendirdi bir Azerbaycan ezgisini, Handal Uysal repertuarımıza kazandırmıştı. Kaşın kemana benzer, bakışın canlar üzer. Efendim, Kars Digor türküsünü de dinledik. Şener Önal'da hocamız Gündüz Hatunoğlu'dan derlemişti. Şimdi istekler bölümümüz devam ediyor. Bir güzel türkü dinleteceğiz. Sonra selamımız var efendim.

Baca baca barhana, baca da un çalhana. Dökme gülün suyunu, o gergele yıkanı. Efendim, Saadet Yılmaz Bircan'ın güzel sesi ulaştı sizlere. TRT İstanbul Radyosu'nun çok kıymetli seslerinden biri. Hatta öyle ki öğrencilik yıllarım

8.42'yi görüyoruz saatimizde ve türküler ard arda sıralanırken sizlerden gelen birbirinden güzel iletilerde gönlümüzü hoş ediyor efendim. Az önce kaleliyim kaleli garip başım belalı dedi. Hasan Özel'in sesi ulaştı sizlere. Bedirhan Kırmızı'dan Selahattin Erorhan'ın derlediği Şanlıurfa türküsüydü. Efendim ondan önce de bir güzel türkü dinledik. Hacı Taşan'a ait kaynak kişi odur ve bir muhteşem Kırıkkale türküsüdür. Ve özel olarak istendi bizde değil. Değirmene taş koydum, ben bu yola baş koydum dedi. Değirmenin bendine taş dönmüyor, dönmüyor. Döner kendi kendine. Hacer gelin arabadan inmiyor. Sabahlarınız hayır olsun. Her birinize ayrı ayrı selam ederim. Neşeli, huzur dolu, sağlıklı bir hafta diliyorum diyerek Hasan Usta bize Bursa'dan seslendi. Ve türkünün de bütün sözlerini muhteşem biçimde yazmış. Selam olsun Hasan Bey. Bizi dinlemeniz bize keyif veriyor. Sağlıklı güzel günlerde hep birlikte türkü söyleyelim. Çok teşekkür ederim. Ve devam edelim değerli dinleyicilerimiz. Hem Instagram'dan hem Facebook sayfamızdan aynı zamanda X yani eski Twitter olan sayfadan birbirinden güzel iletileriniz bize ulaşıyor. Değerli Osman Çokyaman selam göndereceğizden ve bütün dinleyicilerimiz diyorlar ki sözleşmişçesine iyi ki TRT Türkü var, iyi ki türkülerimiz var. Efendim biz programların en güzelini hazırlıyoruz. Bugün Ahmet Şenses'in hazırlayıp Servet Sever'in ulaştırdığı bu program gibi birbirinden güzel programlar her gün, her saat sizler için yayında TRT Türkü'de. Ahmet Özçelik Mersin'den bize selamlıyor ve diyor ki sıradaki türküyü Türk Silahlı Kuvvetleri Polis Teşkilatı mensuplarımızın eş ve çocuklarına armağan ediyorum. Ömrünüze bereket, sağlıcak kalın. Mersin Erdemli'ye ve size selam olsun Sayın Özçelik. Şaban Dişli günaydın, hoş geldiniz Sabahat Hocam. Size ve değerli çalışma arkadaşlarına kolaylık diliyorum diyor. Emeklerinize, gönüllerinize sağlık. Birlikte yaptığımız türkü yolculuğuna katılan değerli dostlara da selam olsun. Bu aralar Kırklar elinde yaşayan arkadaşım Hürol Sarp için Kırklar üzerinden doğar sabah yıldızı Gonca güle benzer yanakları kırmızı. Hemen aklıma gelir gelmez siz deyince seslendiriyorum. İhsan Özdoğan selam gönderiyor bize. Hocam ne iyi ettiniz de geldiniz. Hayırlı sabahlar dilerim. Günümüz aydın, ocağımız şen olsun inşallah diyor. Ve sırasıyla bütün dostlarına İlyas Aydın, İlhan Karabiber, Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün, İbrahim Kaçar ve bütün dostlara, Gülşehirlere, Nevşehirlere türkü armağan ediyor. Osman Filizli, İzmir Bayındır Söğüt Ören Köyü'nden bizi selamlamış. Sıradaki türküyü tüm dinleyicilerime ve radyo emekçilerine armağan ediyorum diyor. İdris Şen de değerli muhtarımız İsmet Paşa Mahallesi muhtarı kolaylıklar diliyoruz. Türküyü tüm dostlarıyla bulunduğu beldedeki herkese armağan ediyor. Osman İnan Samsun Ankara yolundan selamlıyor bizi. Yolunuz açık olsun, rast gelsin efendim. Bekir Gültekin Kayseri'den selam gönderiyor. Sıradaki türküyü siz değerli sanatçımızla ekibe ve Zonguldak Çatal Ağzı'ndaki Veli Çetin, Gürsel Bektaş ve Seyfi Kapuzlu armağan ediyorum diyor. Sakarya Diyariz'den yazıyorum Mehmet Çakmaktaş. Sağlıklı günler diliyoruz. Şu anda radyosu başında bizi dinleyen Tokat Erbağ'daki Erdal Şahin'e armağan ediyorum türküyü demiş. Gülten Kaymak da Edirne'den İstanbul'a selam olsun diyor. Aleyküm selam Gülten Hanım. Ve kolaylıklar dilinize teşekkür ederim. Sıradaki türküyü tüm türkü dostlarına armağan ediyoruz. İbrahim Özü doğru selamlıyor bizi Çorum'dan. Ve türküyü oğlum Yasin, kızım Nisanur'la tüm türkü dostlarına armağan ediyorum diyor. Bizden de armağan etmek. Kız saçların saçların diyecek. Bu kez bir Yozgat Akdağ Madeni türküsüyle Siyami Taş'tan, Halime Tunç'tan derlemiş bu türküyü. Neşe Dilekçioğlu sizlere seslenecek. Neşe'ye selamlar buradan.

Efendim saatimiz 8.52 gösteriyor. TRT Türk'ün sabah yayında 18 Haziran 2026 günlerden Perşembe. Dünya piknik günü efendim. O halde sağlıklı günlerde piknikleriniz bol olsun diyelim. Ve biz devam ediyoruz yayınımıza. İkinci saat dilimizi tamamlamak üzereyiz. Haftanın 7 günü TRT Türk'ün sabah yayında. Biz de Haziran'ın bu 3. Perşembesinde yine sizlerle şükür buluştuk. Sevgili Pınar'ın 3 günlük nöbetinin ardından bugün Ahmet Şenses, Servet Sever ve ben Deniz nöbet deyiz efendim. Pazar günü bitinceye dek sizlerle olacağız. Kars'tan Zeliha Hanım diyor ki bize, Zeliha Kılıç, selam olsun her birinize. Kars Akyaka Boyuntaş Köyü yaylasına ve türkü dinleyicilerine türkü armağan etmek istiyorum. Az önce bir türkü dinledik. Çay elinden o yani giderim yalı yalı. Sırtındaki sepetum ben olayım hamali dedi. Işık Başel, Erkan Ocaklı rahmet olsun, bu türküleri ne de güzel seslendirirdi. Ve Mehmet Özbek hocamız bu Trabzon türküsünü notaya almış. Biz de Sıdıka Tavukçu, Gülnaz Malbastı Delal ve Suna Koç'a armağan ediyoruz. Muhteşem ekibimiz yine radyo başındadır. Bütün Türkiye'yi ta yurt dışındaki ve buradaki dostlarımızı da resmen taakkuza geçirip programımızı dinliyorlar birlikte. Selam olsun. İsmet Köklü Kayseri'den yazdılar ve İlyas Aydın Bey çok geniş bir liste yazmış. Bütün dostlarına selam gönderiyor. Emine Demir Atamer Trabzon'dan merhaba demiş. Teşekkür ederim. Ve Hatice Ünal Acıpayam Kelekçi'den günaydın diyor herkese. Suna Kutsul Mersin Çamlıyayla'dan selamlıyor. Aşan bilir karlı dağın ardını. Hemen yarın mutlaka size dinletelim. Bugün Ahmet çok güzel bir repertuar hazırlamış. Vakit kalırsa diyor ki bu türkü canımdan çok sevdiğim gurbette olan kızım ve oğlum için armağan ediyorum. Hasretiniz tez vakitte dinsin inşallah. Osman İnan Ankara'dan seslendi. Hasan Güçlü Konya Kulu'dan Havva Hanım için türkü istiyor. Tabii ki efendim. Siz hayat yoldaşlarınıza türkü isterseniz de biz dinletmez miyiz? Abdullah Albayram Gaziantep Şahin Bey'den herkese selam gönderiyor. Beklediğiniz türkü tüm türkü severlere ve sevdiklerime armağan olsun diyor. İyi yayınlar dileğinize teşekkür ederim. Hafize Hanım Bozoyuk'tan günaydın herkese. Gönlü güzel insanlar, işleriniz bereketli olsun. Sıradaki türküyü güzel yurdumun güzel insanlarına, değerli yayın ekibine armağan ediyorum. Bizi mutlu etmek için erken saatte mesaiye başlıyorsunuz. Özenle, hakkınız ödenmez. Eliniz kolunuz dert görmesin, kolaylık dilerim. İşte gitti yorgunluğumuz. Sizlerin duası ulaştıkça, güzel dilekleriniz gelince biz daha da şevkle çalışıyoruz. Nilgün Kayoncu günaydın diyor. Kapadokya'dan herkese selam gönderiyor. Zübeyde Yerek İskenderun'dan günaydın diyor. Bugün sizi dinleyemiyorum. Frekansınız benim bulunduğum yerde çekmiyor. Hemen duyuralım. Yetkilileriz mutlaka ilgilenirler. Kahramanmaraş'tan Fatih Çelebi bize selam göndermiş. Alparslan Can Türk Fındık Kentli yine selamlıyor Giresun'dan. Ve Ankara'dan Ahmet Uzal. Uşak'tan Şahap Ünal torunu Ares için türkü istiyor. Karabük'ten Safranbolu'dan İsmail Yetişken ulaştılar. Seher Duyar hayırlı sabahlar diliyorum Manisa'dan. Selamlar. Türküyü ömür yoldaşım, canım eşim Durmuş Duyar'a armağan ediyorum diyor. Efendim ben de izninizle bir akraba kontenjanı kullanayım. Sevgili Gülnaz ablam ve Tahir eniştem de dinliyorlarmış. Günleri güzel olsun. Hemen iki türkü sunalım. Haydi Servet Sever türküleri ulaştırsın.

0: Saatimiz 9.01'i gösteriyor. Üçüncü saat dilimindeyiz. TRT Türkü'de sabah efendim yayında İstanbul'dan sıcacık selamlarınızı almaya devam ediyoruz. Çok güzel türküler ulaştırıyor bugün Servet Sever, Ahmet Şenses'in eline emeğine sağlık. Dağdan kestim değnek, ortası benek benek. Yeni bir yer bulmuşum, eskineme gerek dedi ama siz hayat yoldaşınızla sağlık biçimde yolunuzu, aile birliğinizi devam ettiriniz. Güzel haberlerinizi alalım diyoruz. İbrahim Koç'un sesi ulaştı Celal Güzel Ses'in bu Diyarbakır türküsüyle. Ondan önce de Tülin Berbergil dedi ki yaylalarda giyer gezersin, allı basma giyersin. Şinasi Usu'dan Mansur Kaymak derlemiş Denizli Acıpayam türküsünü. Mansur Bey'e de buradan selam olsun efendim. Hizmetlerine devam ediyor. Aktif bir şekilde görüşlerini bildiriyor. Çok kıymetli elbette. Ve sizlerin selamlarına aleyküm selam diyelim. Değerli dinleyicimiz Abdurrahman Yıldırım diyor ki Sabahat Hanım sesinizden Nazlana Nazlana türküsünü istiyorum. Bu türküyü size ve tüm sürücülere armağan etmek istermiş. Çok teşekkür ederim. Program sonunda size hediyemdir efendim. Ve devam ediyoruz. Tekin Koluç olarak Ankara'dan bize yazıyor. Sıradaki türküyü tüm eş dostlara bir de bize armağan etmek istemiş. Serkan Alkan Koylisar'dan yazıyor. Adnan Tığ güneşli bir Giresun Esbiye Yeşilurt Köyü'nden selamlıyor. Türküyü de kızları Irmak Cemre oğlu Habib'le eşi Lütfiye Hanım için armağan etmek istemiş. Gürol Bey, Gürol Yavuz Eskişehir Mihalıççık'tan her zamanki selamını ulaştırmış. Çok teşekkür ederim, var olunuz. Ne güzelsiniz. Gelincik misali diyor kullanıcı adıyla elbette. Sabah oldu açın TRT Türküyü. Anlatamam içimdeki sevgiyi. Bütün radyolar içinde en iyi. Açın iyice sesini, için çayı. Hatırlatır bize anıları, köyü. Aklımdan çıkmayan birçok şeyi. Tek adresimiz TRT Türkü. Şairler Diyarı Kahramanmaraş'tan şair Resul Bey yazmışlar ve iyi yayınlar dileğiyle Kahramanmaraş halkı, TRT Türkü dinleyicileri, Sütçü İmam Üniversitesi personel ve değerli hocalarına armağan ediyor. Çok teşekkür ederim. Dikkatimi çektik. Arkadaşlarımla da burada paylaştım. Efendim bu dörtlüğün baş harflerinde Sabahat oluşturulmuş. Çok teşekkür ederim. Hediyelerin en büyüğü. Gönlünüze sağlık. Ömrünüz bereketli olsun. Şair Korali Ağrı Tutak Bayındır Köyü'nden selamlıyor bizi. Çok teşekkür ederim. Herkese selamı var Mustafa Bayındır Bey'in. Eskişehir'den Bastonun başkentinden Devre'ye selamlar diyor Zeki Bey. İsmail Yalabık Berlin'den yazdılar. Berlin'de Suno Koçak teyzemizle Gülnaz Malbas Delal ve bütün gurbetçi dinleyicilerimize sıradaki türküler armağandır. Menevşe koymuşlar gülün adını. Almadım dünyadan ben muradımı. Aysun Gültekin seslendirecek Avlus Aktaş'tan Sarı Sözen hocamızın derlediği Kırıkkale türküsünü.
1: TRT Türkü.

Şefonun evi kaleye karşı, şefon çatmış çeyizini duvar aşırı. Rüstem Avcı seslendirdi Havva Karakaş'ın repertuarımıza değerlendirdiği İştip Rumeli türküsünü. Bütün Rumeli'ye selamlar efendim. Şimdi orada yaz aylarıyla birlikte inanılmaz güzel geleneklerimizi halen sürdüren, ta imparatorluk dönemindeki o bütün gelenekleri, düğünleri, dernekleri olduğu gibi yaşatan insanlarımız var. Kucak dolusu selamlar efendim. Selahattin Özdemir yazdılar. Niksar Yeşilkaya köyünden bizi selamlıyorlar. Sıradaki türküyü polislerimize, askerlerimize ve tüm TRT türkü dostlarına armağan etmek istiyorlar. Selim Onay, Bıçak Diyarı Denizli Yatağı'ndan bizi selamlamış. Celal Üstünbaş, günaydın sizleri Sinop Elfelek'ten dinliyorum, kolay gelsin demişler. Çok teşekkür ederim. İsmail Günerhan, Pendik Güzel Yalı'dan selamlar can dostlarım. Sıradaki türkü askerime, polisime ve Kars Akbaba Köyü'ne armağan olsun. TRT türkü cansın can, Allah razı olsun diyorsunuz ya. O kadar şen oluyor ki gönlümüz, sizler de cansın. Mevlüt Koç, Fındık Diyarı Giresun Türebolu Ataköy'den bizi selamlıyor. Sıradaki türküyü annesine, eşine, çocuklarına, torunlarına ve tüm türkü dinleyenlerle biz ekibe armağan ediyor. Necati Sönmez, Zonguldak Ereğli Çimdeyli Köyü'nden selamlıyor bizi. Bereketli bir gün dilemişsiniz. Sağ olunuz efendim, Allah razı olsun. Halil Ergin, Karabük Safranbolu'dan selamlıyor. Sağlıcakla kalın diyor. Siz de iyilikle kalın. Beşirli Spor'dan Ümit Sağlam, Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden selam gönderiyor. İsmail Meşe, Muğla Yatağı'ndan Bozüyük Mahallesi'nden selamlıyor bizi. Bozüyük halkına türkü istemiş. Zeki Özceylan, Alanya'dan selamlamış bizi. Türküyü de arkadaşı Zeki Ayaz, Beti Ayaz, Mehmet Seyhan, Reyhan Seyhan ve Ali Şahin için istiyorlar. Turgut Eren, Eskişehir'den selamlıyor. Türküyü bütün Eskişehir halkıyla ekibimize armağan etmek istemiş. Ali Yavuz, yine bizi Yalova'dan selamlıyor. Türküyü Sultan Hanım'la oğulları Selim Fatih ve Begüm kızına, gelin hanıma armağan ediyor. Günaydın Gülden İbişimamoğlu, Denizli ve size selamlar. Acıpayam Kelekçi'ye selamlar. Hatice Hanım, Fatih Çelebi Kahramanmaraş'tan ve bütün dinleyicilerimiz bulundukları illerden yazıyorlar. Biz de hemen güzel bir türkü armağan edelim. Dağıdır, yar dağıdır, sinemde yar dağıdır diyecek Münevver Özdemir. Urfalı Balak'tan repertuarımıza kaydolan Şanlıurfa türküsünü dinliyoruz. Müzik.

Damın ardı tandıram, maşa vurup yandıram. Gülüm uykudaymış, kıymayan uyandıram. Arzu Kuş seslendirdi bu Adıyaman türküsünü. Işık Başar notalandırmış Bilel Ercan'dan. Bilel Ercan'a rahmet diliyoruz. Gerçekten birçok türküde imzası vardı. Hazır.

Divan öyle bir türküdür ki ben her zaman yüreğim yanarak okurum. Bilal Ercan'ı rahmet diliyorum. Aramızdan erken ayrıldığı önemli bir kaynak kişiydi. Adıyaman'a da selam olsun. Onun nezdinde ruhu şad olsun. Ve ondan önce de Münevver Özdemir'i dinledik. Urfa'dan hemen selam geldi. Sevgili Feride Hanım Abdurrahman Bey'le diyor ki ben Bursa'dan buraya gelin geldim. Urfa'dan hiç ayrılmak istemiyorum. Bütün TRT Türkü ekibine selamlar gönderiyorum. Sabahat Hocam sesiniz eksik olmasın. Sizlerin varlığı daim olsun. Ve Urfa'ya selamlar. Şanlıurfa candır tabii ki. Abdullah Aksüt Samsun Terme'den selam gönderdi. Trabzonlulara armağan türkü istemiş. Abus Bakır Hatay Antakya'nın sesi. Nice yıllar sizlerle türkü dinleme dileğiyle sıradaki türküye eşim Gülşen, evlatlarım Onur Bakır, Emre Bakır ve TRT Türkü'de sabah ekibiyle bu radyoyu dinleyen herkese armağan ediyorum diyor. Ankara'dan Sait Günaydın selamlar göndermiş bize. Bayram Gökçen Fethiye'den selamlıyor. Beyi Özgür de Uşak Önür'den bir Uşak türküsü Uğur Önür'den istiyorum demiş ama sevgili Uğur Önür'ü yarın dinletirim Behiye Hanım mutlaka. Hüseyin Kasap yine yurt dışından bize ulaşıyor. Selami Kabakçı Niksar'dan selam göndermiş. Hamza Akurt İstanbul Pendik'ten ve değerli dinleyicimiz Halil Şamşul Bartın Kurucaş ile Paşalılar Köyü'nden selamlıyor bizi. Tevfik Şamşul için türkü istemiş. Cemal Zurnacıoğlu hayırlı sabahlar Türkiye'm diyor. Almanya Weilheim'den selam gönderiyor. Parmağında yüzükler, kolunda bilezikler. Oy sana dolunayım, oy oy Eminem. Nedir bu güzellikler diyoruz. Selam olsun hemen. Servet Çoşkun diyor ki günaydın. Her gün isteğim oluyordu. Sonra vazgeçtim çünkü başkalarını da okuyun. Ben onlara engel olmayayım diye ama arabada yazıyorum. Çünkü sizin aracılığınızla oğluma kızıma bir hediye olsun. Tabii ki sevdiklerime de dediniz ya mesajlar kısa olsun diye selamlar hayırlı günler diliyorum. Size ve ekibinize ne mutlu olmanızı dileyerek Hatay Dört Yol'dan Servet Bey, Servet Çoşkun selam göndermiş. Sizlerin adını mutlaka zikretmek istiyorum. Ne kadar naziksiniz. Hasan Yalmancıoğlu İzmir Menemen Giyim Pazar yerinden bizi selamlıyormuş. Pazarcı dostlarına, eşine, torunlarına, arkadaşlarına türkü istiyor. Abdullah Albayram da Gaziantep Şahin Bey'den selamlamış bizi ve diyor ki belirlediğiniz türkü tüm türkü severlere armağan olsun. Haydi iki türkü ulaşsın. Servet Sever ulaştırıyor.

Saatimiz 9.32'yi gösteriyor. TRT Türkü'de sabah Perşembe 18 Haziran günü itibariyle 3. saat dilimini de yavaş yavaş tamamlamak üzere. Az önce Şahin Gültekin'in O Davudi Güzel Sesi ulaştı sizlere. Bir o kadar da kadife gibi bir yorum. İlenger attım bağa gitti değdi yaprağı dedi. Aysel Sezer'den Nida Tüfek hocamızın derlediği Yozgat Akdağ Madeni türküsüydü. Efendim Şahin Gültekin uzun yıllar TRT İstanbul Radyosu'nda özellikle kahramanlık türküleriyle Ege türkülerinin vazgeçilmez yorumcularından biri, dahası bizlerin Yurttan Sesler Korosu'nun şefi olarak, bir kıymetli büyüğümüz olarak bu dünyadan hoş bir sada bırakarak geçti gitti. Rahmet diliyoruz, ruhu şad olsun. Ve ondan önce de bir türkü dinledik, çok güzel bir türkü, bir Kütahya türküsü, türkülerin şahı. Ben kendimi gülün dibinde buldum, guru guru sevdaymış, sarardım soldum. Emel Taşçıoğlu'nun sesinden ulaştı sizlere Yücel Paşmakçı hocamızın derleyip notaya aldığı bu türkü. Efendim bu Nida Tüfekçi ve Yücel Paşmakçı hocalarımız, Tuncer İnan, bütün bu hocalarımız gerçekten kilometre taşlarıydı. Şu anda sevgili hocamız, biz ona sağlık diliyoruz. Yücel Paşmakçı hocamız tedavi görüyor. Ümit ediyoruz ki yine güzel gülüşüyle aramızda olacaktır. Dua ve dileklerimiz kendisine daimdir. Ve türkümüzü Erhan Bahçı'ya da armağan ettik sevgili Erhan Bahçı. Bütün türküler size armağan olsun. Yayınımızı dinliyor. Biz de buradan selam gönderiyoruz. Rıza Yakın Bafra'dan sonsuz selamlar diyerek gönlümüzü şad eyledi. Siz de safa geldiniz. Bütün ekibe kolaylıklar dileği var ve sıradaki türküyü de eşi Fatma Hanım, kızları Nuray, damadı Abdullah Bey'i

Nur Hanım, torunu Giray ve bütün değerli TRT Türkü ekibiyle bize armağan etmek istemiş. Çok teşekkür ederim. Rasim Salçık Orhan ile Altıntaş Mahallesi'nden selam gönderiyor. Türkü dostlarına, Altıntaşlılara, torunlarına, çalışma arkadaşlarına ve emeği geçen herkese türkü armağan ediyorum diyor. Seçkin Sarı Çiçek de diyor ki, bir tel yüreğe dokunur bazen, bir söz yılların yükünü taşır. Gönülden gönlü köprüler kurulan TRT Türkü ailesine ve güne bu frekansta başlayan güzel yurdumun güzel insanlarına Sivas ellerinden, Zara'dan türküyle, dostlukla, saygıyla selamlar. Benim diyeceğim her söze o kadar ustalıkla diyorsunuz ki çok teşekkür ederim. Trabzon Arsin'den selamlıyor bizi Sinan Öksüzoğlu. Ali Aydoğdu için türkü istemiş. Mehmet Ali Akyıldız yine Trabzon Araklı Kayacık köyünden selamlıyor bizi ve bir türkü armağan etmemizi istemiş. Halil Albayrak Samsun ilk adımdan diyor ki, hocam Musa hocamdan sana vuran eller kırılsın. Yarın ben sözü size okuyacağım canlı canlı, söz veriyorum. Yarın yine buradayım nasıl olsa. Yaşar Özdemir Kütahya Tavşanlı'dan selamladılar. İlham Uyar Kuyucu Darıca'dan, Selahattin Özdemir de Niksar Yeşilkaya köyünden herkese selam gönderip askerlerimiz ve polislerimiz için türkü istediler. O halde türkülerimizi yine ben söylemiyorum, niyet tutun, dilek tutun, Servet Sever ulaştırsın.

Değirmenin üstü çiçek, orak getirin bir çek. Efendim, o naif sesi, o zarif seslendirmesi yansıdı sizlere Nurten İnap. Rahmet diliyorum, İstanbul Radyosu'nun çok değerli bir sesi ve herkes tarafından bir dönem çok sevilen, halen hatıralarda izi olan bir sevgili sanatçı büyüğümdü. Sırrı Sarı Sözen'den Sarı Sözen hocamızın derlediği Sivas türküsüydü. Ondan önce de Allah selamet sağlık versin sevgili Ülkü Beşgül. Ülkü ablama selam olsun buradan. Fincan fincana kurban, eller mercana kurban diyerek Nevşehir türküsü seslendirdi. Sarı Sözen hocamız yine Ahmet Misali'den derlemiş. Soner Koç diyor ki hayırlı sabahlar olsun yayın ekibine. Türkü, vatan, millet sevgisi olanlara armağan ediyorum. İzmir Gazi Emir'den selamlar Sabah Atmacım. Özgür Aldemir günaydın. Mustafa Atmacı Afyonkarahisar'dan yazdı. Sıradaki türküyü herkese armağan etmek istiyor. Günaydın Serap Çölkuş Ankara'ya selamlar. Hikmet Öz Erzurum ili Köprüköy ilçesi Gölçayır köyünden sizleri selamlıyorum diyor. Türküyü de biricik oğlum Muhammed Salih ve TRT Türkü dinleyen herkese armağan ediyorum. Çayır köyü sakinlerini unutmamış. Yaşar Köksal güne güzel türkülerle başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizlere bu güzel anı yaşatan TRT Türkü Sabah ekibine teşekkür ederim diyor. Ama ben de o güzelim kuzine sobayı ve çaydanlığı görmekle o kadar mutlu oluyorum ki. Erdoğan Avcıbaşı Manisa'nın Şamar köyüne selamlar. Serpil Demirci Kocaeli İzmit'ten bizi selamlıyor. Hemen her birinize türkü armağanımız olsun efendim.

Halkalı şeker şan fıstık, arpalar kara kılçık. Efendim, bu türküyü de sevgili Özgür Eren seslendirdi. Eskişehir türküsü Ahmet Yamacı derlemiş, Samış Kılıç'tan repertuarımıza kazandırmış. Ondan önce de Murat Aldemir'in sesi ulaştı. Bir Neşet Ertaş türküsüyle Kırşehir'e yolcu olduk. Kesik çayır biçilir mi, soğuk sular içilir mi dedi. Efendim, sonlara yaklaşıyoruz bugünlük ama yarın buradayız, merak buyurmayınız. Demeyin ki sakın Sabahat Hanım neden bize bir selam göndermedin, selamlar baki. Yener Öztürk Çıldır Dört Yol Köyü'nde herkese selam gönderdi. Köylüler için türkü istedi. Adem Taşkın dedi ki Antalya Elmalı Avşar Köyü'nden selam olsun. Bugün dünya piknik günü ya, aman ateşleri söndürmeden oraya.

Ayrılmayın. Çok teşekkür ederim ve sakın o tütünlerin izmaritini atmayın. Özellikle Akdeniz, Ege, Marmara bölgesi için dikkatinize teşekkür ederim. Erdoğan Özyaman Eskişehir'den selamladı. Emine Akyol günaydın dedi. Yılmaz Yüzer Ankara Yeni Mahalle'den Adil Cevaz'a, Bitlis'e, Tatvan'a, Ahlat'a ve Hizan'a türkü armağan etmek isterken bu güzel program için özellikle size, tüm program ekibine teşekkür ederim dedi. Ben de bütün türküleri sevgili Necati Yanşan Eker, Behlül Şerefoğlu, Şahin Şerefoğlu, Adnan Ayber, bütün Ahlatları armağan ediyorum. Enver Çetin dedi ki Sabahat Hocam, yarın bizim 50. evlilik yıl dönümümüz. Bugünü vurgulayan bir türküyü yarınki repertuarınıza almanızı rica ediyorum. Hemen beynime yazdım. Eşiniz Şengül Hanım'a tabii ki olmazsa olmazımız TRT Türkiye türkü istemişsiniz. Vallahi sona geldik. Teknik ekibim beni uyarıyor mu diye bakıyorum ama devam diyorlar. Bugün yeni dinleyicilerimiz katıldı aramıza. Elazığ'dan Adem Yılmazcan günaydın diyerek Adıyaman Gölbaşı'na ve Yılmazcan ailesine türkü armağan etmek istedi. Hüseyin Öğüt hayırlı sabahlar diyerek Konya Akören Köyü halkı için türkü istedi. Havva Türk Bulancak sabahından bizi selamladı. Kemal Bey ile Rümeysa Hüma ve Neva için türkü istiyorum dedi. Erdal Öztürk Edremit Akçakay'dan selamladı. Aleyküm selam. Tabii ki türkümüze ortak olabilirsiniz. Adem Üçal İstanbul Esenler'den, Durak Çağatay Erzurum'dan ve Hakkı Yaşar Akyalçın Konya Akşehir'den bizi selamladı. Eşi Zeynep Hanım'la torunlarına, sevdiklerine türkü armağan etmek istedi. Bütün Konya'ya benden de saygılar efendim. Nihat Kaya Bartın Amasra İmpini Köyü'nden bizi selamladı. Gürcan Hüsbal Mersin'den tüm dostlara merhaba diyor. Naim Bostanımız Diyarı Anamurumuz'dan seslenerek eşi Emine Hanım'la kızı Beyza Nur, oğulları Bülent Can, Bilal Can için türkü isteyerek trafik kurallarını anımsadı. Ve Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağoğlu kolay gelsin diyerek yine Anamur'dan seslendi. Medine Hanım'la kızı Betül ve oğullarına türkü armağan etmek istedi. Hemen sizlere bugünkü bu tat vedamız Ahmet Şenses hazırladı. Servet Sever sesleri ulaştırdı. Ben Deniz Sabahat Aslan, yarın yine aynı saatte buluşmak üzere hepinize teşekkür ediyor, selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Ayrılmadan çok istediğiniz türkü, Bizden Ayak Kesen Gözel, Azerbaycan ilinden. Görüşmek üzere.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Orta Anadolu yöresinden keten gömlek filfili, türküsünde geçen filfili sözcüğü. Keten gömlek filfili, nereden aldın bu dili, diyor türkümüz. Burada geçen filfili kelimesi, türkünün derlendiği bölgede kadınların giydiği bir gömlek çeşididir. Kadınlar yakası düğmeli, kıvırcık keten gömlek giyer ve bu gömleğe filfili göynek denir. Filfilinin biber, acı tat ya da tohum gibi anlamları da vardır. Ancak burada gömlek söz konusu olduğundan filfili kelimesi yakası düğmeli keten gömleği anlamındadır. Şimdi Ahmet Gazi Ayhan'dan derlenen bu türküyü Ahmet Turan Şan'dan dinliyoruz. Keten gömlek filfili.

0: Fen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, mikrofon başında ben Sezin Zor. Bir kelime, bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bir kelime,
2: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Atayır'dan haberleri veriyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ABD ile İran arasındaki anlaşma için aktif çalıştığını söyledi. Anlaşmanın uygulanmasına destek vereceğiz dedi. Rusya ziyareti kapsamında temaslarda bulunan Bakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu ile görüştü. Bakan Fidan, kazandığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir araya geldi. Putin görüşmede istikrarlı şekilde ilerleyen iki ülke ilişkilerine değindi. Bu iyi ilişkilerin büyük ölçüde ve öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrından kaynaklandığını dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank'a karşı açılan dava sona erdi. New York Bölge Mahkemesi davanın düşürülmesine karar verdi. Yaklaşık 9 yıldır süren ceza davası kesin olarak kapandı. ABD ile İran arasında kalıcı barış için kritik bir aşama geride kaldı. ABD Başkanı Donald Trump'la İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, üzerinde anlaşma sağlanan 14 maddelik mutabakat zaptını imzaladı. Anlaşma yürürlüğe girdi, şimdi nihai anlaşma için 60 günde tamamlanması planlanan bir müzakere süreci başladı. Birleşmiş Milletler'in Çocuklar ve Silahlı Çatışma raporuna göre soykırımcı İsrail çocuklara yönelik ağır ihlaller nedeniyle 3. kez BM'nin kara listesinde. BM verilerine göre 2025 yılında dünya genelinde çocuklara yönelik doğrulanmış ağır ihlal sayısı 38.558'e ulaştı. Bu rakam BM'nin kayıt tutmaya başladığı dönemden bu yana en yüksek seviye olarak kayda geçti. En fazla ağır ihlal ise işgal altındaki Filistin topraklarında yaşandı. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde küresel somut filosunun aktivistleri Brüksel'de eylem düzenledi. İşgali diz çökmeyeceğiz yazılı büyük bir pankart açıldı. Filistin'i unutma, AB suç ortağısın ve AB İsrail'in çaldığını satın almaktan vazgeç yazılı dövizler taşıyan eylemciler, Gazze'deki İsrail soykırımına karşı daha güçlü adımlar atılmasını istedi. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında 3'ü mevcut 6 il başkanı ihraç istemiyle disipline sevk edildi. İstanbul eski il başkanı Özgür Çelik de disipline sevk edilen isimler arasında yer aldı. Disiplin süreçleri bugün toplanacak Yüksek Disiplin Kurulu'nda gündeme gelecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi AK Parti milletvekilleriyle istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı. Huzur ve güvenlik konularında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yıl sonuna kadar sokak köpeği sorunu bitecek dedi. Trafik kanununu düzenlemesinden sonra ihlallerin ve ölümlü kazaların azaldığını söyledi. Terör örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. İstanbul'da DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Zehir tacirlerine şafak vaktinde operasyon yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 45 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen narko pars operasyonlarında 352 şüpheli yakalandı, 132 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Dikkatsizlik ve hız yine trafik kazalarına neden oldu. Yurt genelinde gece meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Yurt genelinde etkili olan sıcak hava yerini yağışa bırakacak. Hava sıcaklıkları düşecek, sel ve dolu riski artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 19 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Spor. Dünya Kupası D grubunda A milli takımımızın Paraguay ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre cumartesi günü Türkiye saatiyle 6'da başlayacak mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Ankara'da sahne aldı. Belçika ile karşılaşan Ay Yıldızlılar rakibini 3-0 mağlup etti. Milliler bugün 19.30'da Fransa ile karşılaşacak. 19.30'daki mücadele TRT Spor'dan canlı.

0: benim türküm.
1: Ben Ahmet Balcı, Mersin Silifke'den sizleri arıyorum. Sıradaki türküyü eşim Emine Balcı için ve tüm dinleyenler için armağan etmek istiyorum. İyi günler dilerim.

Yurttan Sesler. Merhaba sevgili dinleyenler. İstanbul Radyosu arşivinden Yurttan Sesler kayıtlarını sizlerle buluşturduğumuz programımıza hoş geldiniz. Bugün Şef Yücel Paşmakçı'nın yönettiği Yurttan Sesler programını sizlere sunacağız. Koro ilk olarak Sarı Recep'ten alınan İnebolu türküsü seslendirecek. Çifte çıkar martinimin dumanı, yoktur da zalimlerin dini imanı, şimdi gelir mahpusların fermanı.

Çimen İlter, Rüştü Gür'den alınan Muğla türküsüyle geliyor mikrofona. Çökertmeden çıktım, başım selamet. Bir tezde yalısına varmadan koptu kıyamet. Arkadaşım İbrahim Çavuş, Allah'ıma emanet. Ardından bağlı olarak Erol Köker bir bozlak havalandıracak. Her ne zaman görsem seni Everek Dağ, yüreğimde bir incecik sızı var. Bu uzun havaya Naci Düzel tamburasıyla yol gösterecek.

Şef Yücel Paşmakçı yönetimindeki koro son olarak İhsan Köycü'den alınan Edirne türküsü seslendirecek. Çifte kuburları da ağlar, çaktım almadı. Dört yanıma baktım ağlar, kimse kalmadı.

Bir ezgi vardır, tarihi anlatır. Bir söz vardır, yüzyılları yaşatır. Türkmen elinin türküsünde izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinkol'un hazırlayıp sunduğu Türkmen elinin sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.

İki Solist'ten Türküler. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırladığımız İki Solist'ten Türküler programından herkese selam ve sevgiler. Programı hazırlayan Kerem Bulut, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Bugün yine birbirinden değerli sanatçılarımızla sizlerle olacağız. İlk olarak Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu bir Erzincan türküsü ve daha sonra Nida Tüfekçi'nin İbrahim Bakır'dan derlediği Yozgat yöresine ait bir ezgiyle Can Etili'yi dinliyoruz.

Şimdi ise Kütahya yöresine ait Hisarlı Ahmet'ten alınan ve Yücel Paşmakçı'nın derlediği bir ezgi ve sonrasında Salih Dündar'ın derlediği Haydar Tel Hüner'den alınan bir Erzurum türküsüyle sanatçımız Kemal Koldaş'ın yorumunu dinliyoruz.

Ardından Muzaffer Sarı Sözen'in Faik Buz ve Mevlüt Can Aydın'dan derlediği bir Elazığ türküsüyle Kemal Koldaş'ın yorumu alıyor sırayı. Bir sonraki iki solisten türküler programında tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Atayır'dan haberleri veriyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ABD ile İran arasındaki anlaşma için aktif çalıştığını söyledi. Anlaşmanın uygulanmasına destek vereceğiz dedi. Rusya ziyareti kapsamında temaslarda bulunan Bakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu ile görüştü. Bakan Fidan, Kazan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir araya geldi. Putin görüşmede istikrarlı şekilde ilerleyen iki ülke ilişkilerine değindi. Bu iyi ilişkilerin büyük ölçüde ve öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrından kaynaklandığını dile getirdi. İslam dünyasının ekonomik zirvesi Bakü'de toplandı. İslam Kalkınma Bankası grubunun 51. yıllık toplantıları gerçekleştirildi. Zirvede yapılan oylamada Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Katılım Bankaları Birliği Başkanlığı'na yeniden seçildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank'a karşı açılan dava sona erdi.

ceza davası kesin olarak kapandı. ABD ile İran arasında kalıcı barış için kritik bir aşama geride kaldı. ABD Başkanı Donald Trump'la İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, üzerinde anlaşma sağlanan 14 maddelik mutabakat zaptını imzaladı, anlaşma yürürlüğe girdi. Şimdi nihai anlaşma için 60 günde tamamlanması planlanan bir müzakere süreci başladı. Birleşmiş Milletler'in Çocuklar ve Silahlı Çatışma raporuna göre soykırımcı İsrail çocuklara yönelik ağır ihlaller nedeniyle 3. kez BM'nin kara listesinde. BM verilerine göre 2025 yılında dünya genelinde çocuklara yönelik doğrulanmış ağır ihlal sayısı 38.558'e ulaştı. Bu rakam BM'nin kayıt tutmaya başladığı dönemden bu yana en yüksek seviye olarak kayda geçti. En fazla ağır ihlal ise işgal altındaki Filistin topraklarında yaşandı. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde küresel somut filosunun aktivistleri Brüksel'de eylem düzenledi. İşgali diz çökmeyeceğiz yazılı büyük bir pankart açıldı. Filistin'i unutma, AB suç ortağısın ve AB İsrail'in çaldığını satın almaktan vazgeç yazılı dövizler taşıyan eylemciler, Gazze'deki İsrail soykırımına karşı daha güçlü adımlar atılmasını istedi. NATO Savunma Bakanları 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek zirve öncesi hazırlıkları tamamlamak için Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplandı. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, ülkesinin Avrupa'daki askeri varlığını değerlendireceğini söyledi. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında 3'ü mevcut 6 il başkanı ihraç istemiyle disipline sevk edildi. İstanbul eski il başkanı Özgür Çelik de disipline sevk edilen isimler arasında yer aldı. Disiplin süreçleri bugün toplanacak Yüksek Disiplin Kurulu'nda gündeme gelecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 44. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Provanız NETA, dümeniniz viva olsun dedi. Gümrük kaçakçılarına göz açtırılmıyor. İstanbul merkezli 4 ilde kaçakçılık operasyonu düzenlendi, 22 şüpheli gözaltına alındı. Binlerce paket kaçak tütün mamülü, oyuncak ve ziynet eşyası ele geçirildi. Zehir tacirlerine şafak vaktinde operasyon yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 45 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen narkopars operasyonlarında 352 şüpheli yakalandı. 132 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Zehir tacirlerine sınırlarımızda da geçit verilmiyor. Gümrük muhafaza ekiplerince Edirne-İpsala gümrük kapısında gerçekleştirilen operasyonda 4 ton 321 kilogram uyuşturucu madde yakalanarak imha edildi. Antalya'daki Aspendos Antik Kenti'nde önemli bir arkeolojik keşfe imza atıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kazı çalışmalarında milattan sonra 3. yüzyıla ait nadir bir mozaiğin gün yüzüne çıkarıldığını duyurdu. Yurt genelinde etkili olan sıcak hava yerini yağışa bırakacak. Hava sıcaklıkları düşecek, sel ve dolu riski artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 19 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Haberleri sunduk.

0: Efendim, TRT Türkü frekansında bizlerle olan siz Türkü dostlarımız İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan bugün de sevgiyle selamlıyoruz sizleri. Günün bu güzel saatinde Türkülerle Gün Ortası programıyla yine sizlerleyiz. Bizler programımızı hazırlayan Özgür Yardımcı, ton meisterimiz Yusuf Günday ve mikrofon başında ben Leyla Köselerli keyifli bir saat geçirmenizi dileyerek sizlere bugünkü program konuklarımızı takdim etmek istiyoruz. İzmir Radyosu Türk Halk Müziği Ses ve Saz Sanatçıları kalabalık bir ekip olarak bizlerle bugün. Ses sanatçılarımız Ali Çakar, Selcan Kökçen Şahin, Asilhan Doğan ve Hakan Ünal bugün birbirinden güzel türküleri sizler için seslendirecek. Onlara eşlik edecek saz üstadlarımızsa bağlamada Halil Demirler, yine bağlamada Murat Tezcan Ün, yine bağlamada Gürhan Yüksel, Kaval'da Fedai Tekşahin, Tar'da Ali Özkan Özcan, Kabak Kemane'de Cafer Nazlıbaş, ritim sazlarda Murat Kas ve Gökhan Merterol ve bas gitarda Tayfun Şakalakoğlu. Bizlerle hepsine hoş geldiniz diyoruz ve programı çok güzel bir türküyle, Ali Çakar'ın sesinden dinlediğimiz güzel bir türküyle açtık. Merhaba diyelim öncelikle. Kayseri yöresinden Zalim Felek dedik.
1: Evet,
0: hoş geldiniz.
1: Merhabalar. Merhaba. Güzel bir türküyle bugünkü Türkülerle Gün Ortası programımıza başladık. Kayseri yöresinden Ahmet Gazi Ayhan'ın derlediği güzel bir türkü. Zalim Felek değirmenin döndü mü, bağın bahçen sular ile doldu mu dedik. Ve buradan da tüm dinleyenlerimize sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. İnşallah bir saat boyunca güzel türkülerle değerli dinleyenlerimizi buluşturacağız.
0: Harika. Bir sonraki durağımız, bir sonraki türkümüz Nevşehir yöresinden gördüğüm kadarıyla.
1: Evet, sadece

0: Çok teşekkürler bu keyifli,
1: Ben
0: güzel,
1: teşekkür ederim.
0: ritmik türkü için.
1: Saz arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum bu güzel eşlikleri için.
0: Sağ
1: Sağ
0: olsun,
1: olsunlar, var
0: sağ olsunlar. Efendim, türkülerle gün ortasında bugün solistler geçidi sizleri bekliyor. Birbirinden güzel türkülerle yurdun dört bir yanını dolaşacağız her zaman olduğu gibi. Şimdi de bir başka solistimiz Selcan Kökçen Şahin mikrofon başında. Merhaba Selcan, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Çok keyifli iki türkü görüyorum senin de. Birazdan dinleyicilerimizle paylaşacağın. Önce Kars yöresine uzanıyoruz değil mi?
2: Evet. Dedim kız yaşın nedir? Dedi başımdı. Ben de ilk defa seslendireceğim bu türküyü. Daha önce bir televizyon programında seslendirmeye çalışmıştım. Bakalım radyoları başında bizi dinleyen dinleyenlerimiz ne düşünecekler? Heyecanla bekliyoruz.
0: Eminim çok keyifli geçecek. Dinliyoruz zevkle. Buyurun.

0: Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür
0: Gönlünüze
1: ederim.
0: Sağlık, harikaydınız. Her zaman olduğu gibi keyifle dinledik. Yüreğinize sağlık. Şimdi Konya'ya uzanıyoruz değil mi sevgili
1: evet.
0: Selcan? Yücel Paşmakçı'nın Ahmet Özdemir'den derlediği yine çok güzel bir türkü. Elmaların Yongası. Buyurun.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Gayet keyifli, ritmik,
1: saz
0: hareketli.
1: Saz arkadaşlarıma ben çok teşekkür ediyorum.
0: Evet, gerçekten saz üstadlarımız bugün gerçekten geniş bir ekiple, harika bir müzikal kaliteyle türküler canlı olarak icra ediliyor İzmir Radyosu'nda efendim. Şimdi o sazlar akortlarını gerçekleştirirken bizler sizleri Erzincan yöresinden güzel bir türküyle baş başa bırakıyoruz. Hayal Hastan dinliyoruz. Sabahtan uğradım ben bir figana.

0: TRT Türkü.
1: Türkülerle gün ortası devam ediyor. Yeniden Yılmaz İpek stüdyomuzdayız sevgili dinleyicilerimiz. Türkülerle gün ortasında şimdi bir başka kıymetli solistimiz Asilhan Doğan sıradaki isim. İki güzel türkü seslendirecek bizler için sevgili Asilhan. Ritmimizi biraz düşüreceğiz, öyle değil mi? Hoş geldin yayına öncelikle.
2: Hoş bulduk, kolaylıklar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Senin anons etmeni rica edeceğim ilk türkümüzü.
2: Evet, şimdi Nurettin Güler'den alınan güzel bir eser var. Yüce dağ başında yanar bir ışık, düşmüşüm derdine olmuşam aşık diyeceğiz.
1: Dinliyoruz ki.

0: Gönlünüze sağlık efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sivas yöresinden bu güzel türkünün açışını kabak kemanesiyle sevgili Cafer Nazlıbaş yaptı. Tüm saz üstadlarımızın gönlüne sağlık, yüreğine sağlık diyelim. Keyifle ilerleyelim. Şimdi biraz hareketleneceğiz. Evet, Kırklareli Keskin yöresine gidiyoruz değil mi?
1: Şöyle düzelteyim. Nevşehir Ürgüp. Refik Başaran'dan alınan bir eser.
0: Peki.
1: Dam başında sarı çiçek. Feridem diyeceğiz.
0: Buyurunuz, dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Kendinize sağlık.
1: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Bu Ürgüp türküsünü sevgili Asilhan Doğan'ın güzel sesinden dinledik. Tüm saz üstadlarımıza ayrı ayrı teşekkürler. Şimdi programımızın yavaş yavaş sonlarına yaklaştığımız şu dakikalarda çok özlediğinizi düşündüğümüz bir ses sizlerle birlikte olacak. Hakan İnal, hoş geldin. Merhaba.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Uzun bir aranın ardından dinleyicilerimiz sesini özledi. Nasılsın? İyisin
2: teşekkür
0: öncelikle.
2: Teşekkür ediyorum. Radyolar başında bizleri dinleyen emektar dinleyenlerimize saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: İlk türkümüz bir Kıbrıs türküsü olacak değil
2: çok
0: mi?
2: Çok güzel bir eser, evet. Halaylar yaptırdım, döşeyemedim diyelim.
0: Buyurunuz, dinliyoruz.

Çok teşekkürler. Gönlünüze sağlık. Çok keyifli bir türküydü. Şimdi sevgili Hakan Ünal'la Erzincan yöresine gideceğiz bu kez. Ali Ekber Çiçek'ten alınan güzel bir türkü yine. Gönül gel seninle muhabbet edelim. Araya kimseyi alma sevdiğim.

0: Gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Hakan Ünal'ın güzel sesinden dinledik. Yayının sonuna doğru yaklaştığımız şu dakikalarda şimdi bir kez daha sevgili Ali Çakar mikrofon başındaki yerini alıyor. Çok güzel bir türkü seslendirecek sizlere. Bu güzel türkünün anonsunu size bırakayım sevgili
1: evet,
0: Ali Çakar.
1: Evet, keyifli bir türkü, hareketli. Denizli Acıpayam yöresinden Hüseyin Aktekin ve Süleyman Uğur'dan alınan Nida Tüfekçi üstadımızın derlemiş olduğu. Evlerine ben varamadım Davşan'dan, oğlumuz küçücük uyumuş da kalmış Aşam'dan diyeceğiz.
0: Buyurunuz, dinliyoruz keyifle.

Teşekkür ediyoruz. Saatler 12.56'yı gösterdi. Bugün de veda vakti geldi efendim. Bugün solistler geçidi vardı programda. İzmir Radyosu'nun birbirinden kıymetli ses sanatçıları Hakan Ünal, Selcan Kökçen, Şahin Asilhan Doğan ve Ali Çakar'ı ağırladık. Onlara bağlamalarda Halil Demirler, Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel, Kavalı ile Fedai Tek Şahin, Kabak Kemanesi ile Cafer Nazlıbaş, Tarı ile Ali Özkan Özcan, bas gitarda Tayfun Şakalakoğlu, ritimde Murat Kasla, Gökhan Mert Erol eşlik etti. Solistlerimiz şimdi sizlere birlikte söyleyecekleri güzel bir türküyle veda ediyoruz. Türkülerle kalın, hoşça kalın efendim.

Değerli dinleyenler, saatimiz 13'ü gösteriyor ve TRT Türk'ü Anadolu kuşağının ilk durağı. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından, Palandöken Dağ eteklerinden selamlıyoruz sizleri. Programımızı bugün sizler için Alev Altun hazırladı. Teknik yönetmenimiz Talip Akpınar ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Türküler eşliğinde yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyor ve ilk türkümüzde birlikteliğimize merhaba diyoruz. Türkümüz Erzurum yöresine ait. Dünya Tekin seslendiriyor. Bir dilim, iki dilim, üç dilim elma.

Türkü yolculuğumuzda Can Azerbaycan'a gidiyoruz. Esat Kabaklı, Aysun Gültekin ve İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği saz sanatçıları birlikte seslendiriyor bu eseri. Emmi Kızı, Can Emmi Kızı.

0: TRT Türkü.
1: Birlikteliğimizde bir kez daha Can Azerbaycan'a gidiyor ve bu kez Mehmetcan Pelikoğlu'nun sesine kulak veriyoruz. Ay kız benim canımsan.

Ay kız benim canımsan, kaşlar kemanımsan. Ay kız benim canımsan, kaşlar kemanımsan. Küçemizden geçende.

Aygı sözüm sendedir, gel bir beni sevindir. Aygı sözüm sendedir, gel bir beni sevindir. Dünya gözele dönse, benim gözüm sendedir.

0: canımdan artık sevirem. Sen kimindir maralı?
1: Hakan Ünal bir Erzurum türküsüyle sizlerle. Köylü kızı çayda gezer.

Farklı yörelerden türkülerle, ezgilerle yaklaşık bir saat boyunca TRT Türkü frekanslarında TRT Erzurum Radyo stüdyolarından sizlerle birlikte olduk ve bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Bugün programımızı sizler için Alev Devrim Altun hazırlamıştı. Teknik yönetmenimiz Talip Akpınar ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Mutlu, huzurlu, sağlıklı günler geçirmenizi diliyor. Bir Afyon Karahisar türküsüyle sizlere veda ediyoruz. Züleyha seslendiriyor. Çorabını ördüğüm. Hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini değerlendirdi. Aday ülkelere uygulanan kriterlerin farklı olmaması gerektiğini söyledi. Yılmaz, istihdam, eğitim ve sosyal politikalar, sektörel operasyonel programı kapsamında düzenlenen konferansta konuştu. Bu süreçleri farklı bir atmosferde yürütmeye çalışmanın kimseye faydası yok, dedi. NATO Savunma Bakanları Ankara Zirvesi'nden önce son kez toplandı. Brüksel'deki toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katılıyor. Milli Savunma Bakanlığı NATO İttifakı çerçevesinde İtalya'ya ait Sentinel hava savunma sisteminin Konya'ya konuşlandırıldığını duyurdu. Ankara'daki NATO zirvesi kapsamındaki hazırlıkların da Cumhurbaşkanlığı koordinesinde sürdüğü ifade edildi. Bakanlık, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakattan memnuniyet duyulduğunu belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Toplantıda tedbirli olarak ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekilinin karara yaptığı itirazlar değerlendirildi. Sadece Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni bir parti için planın hazır olduğunu bir kez daha dile getirdi. Üstelik bu kez tarih de verdi. Temmuz'da bu konuda gelişme olabilir, dedi. Özel yeni parti ile ilgili teknik çalışmaların sürdüğünü de belirtti. İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi'nce usulsüz iskan verildiği iddiasına dair başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 zanlı adliyeye sevk edildi. Şüphelilere resmi belgede sahtecilik, imar kirliliğine neden olmayla kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlamaları yöneltiliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mersin'in Silifke ilçesinde bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin adli sürecin başlatıldığını söyledi. Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük muhafaza ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Ekipler bu kez Edirne İpsala gümrük kapısında iş başındaydı. Yunanistan'dan gelen bir tır takibe alındı. Araçta yapılan detaylı aramada 4 ton 321 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin dünyada 16. büyük ekonomiye sahip ülke konumuna yükseldiğini açıkladı. Bolat, satın alma gücünde de 11. sıraya çıkıldığını vurguladı. Konya'da konuşan Bakan Bolat, Türkiye'nin güçlü ekonomisiyle dünyanın parlayan yıldızı olduğunu söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Programı'nın sonuçlarını paylaştı. Program kapsamında 323 milyon avroluk finansmanla 266 projenin desteklendiğini bildirdi. Böylece 778 binden fazla vatandaşa ulaşıldığını kaydetti. Türkiye'nin en uzun metro hattı Halkalı Arnavutköy metrosu tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, metro hattının yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete alınacağını açıkladı. Test sürüşü de yapan Bakan Uraloğlu, İstanbul'un raylı sistem tarihine yeni bir mühür vuracağız, dedi. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında çocukların dijital dünyada korunmasına yönelik niyet beyanı Lefkoşa'da imzalandı. Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin dijital tehditleri erken fark ettiğini vurguladı. Gençlerimizi dijital dünyada güvencesiz bırakamayız, dedi. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Kiev'in saldırılarının hedefinde başkent Moskova ve çevresi vardı. Moskova'da bir petrol rafinerisi vuruldu. Saldırı tesise bir hafta içinde düzenlenen ikinci saldırı oldu. İsrail, Lübnan'a ateşkesi ihlal ederek bombardımanı sürdürüyor. Nebadiyete araca düzenlenen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşmasının ardından yerinden edilenler saldırı tehdidine rağmen evlerine dönmeye başladı. Haberleri dinlediniz.

Sevgili dostlar, TRT Türkü'de TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programına Necip Yılgın ve Hakan Kumru ikilisinin birlikte seslendirdiği Evlerinin Önü Yoldur Yolaktır adlı Şanlıurfa türküsüyle başladık. Yaşamımıza anlam katan, her duygumuzu dile getiren türkülerle bir araya geldiğimiz programımıza

geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Programımızı kıymetli yapımcılarımız Doğan Akyıldız ve Soner Emre hazırladı. Teknik yönetimde Mahmut Bayhan, sunucunuz ben Derya Can. Diyarbakır'dan kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz sizlere. Diyarbakır'ın yetiştirdiği önemli seslerden biri olan Eşref Atay'ı saygı ve rahmetle anarken arşivimizde yer alan bu Diyarbakır türküsünde dinleyeceğiz. Türkümüz şu anda seyir halindeyken araçlarındaki radyolarından bizlere kulak veren bütün dinleyicilerimize güvenli, kazasız ve keyifli yolculuklar dileğimizle armağanımız olsun. Dağlara lale düştü, güle velvele düştü.

Çukurova'nın beyaz altını olarak kabul edilen pamuğu türküsünün sözlerine yansıtırken bir yandan da Adana'nın güzelliklerini aktaran sanatçı Abdurrahman Yağdıran bizlerle şimdi. Adana yollarında, pamuklar dallarında...

Muzaffer Sarı Sözen'in Çopur Ahmet'ten derlediği Konya türküsünü sanatçımız Serpil Kaya'nın kendine has sesi ve yorumuyla sunuyoruz. Gitme bülbül gitme, bahar erişti.

Yönümüzü yeşille mavinin kucaklaştığı Karadeniz bölgesine çeviriyoruz sevgili türkü dostları. Kadri Üstündağ'dan alınan Ordu yöresi türkümüzü sanatçımız Ümit Topçan söylüyor. Ordu'nun dereleri aksa yukarı aksa.

Muzaffer Sarı Sözen'in Nuri Halil Poyraz'dan derlediği İstanbul Türkümüzü sanatçımız Celal Bakar'dan dinliyoruz. Sendeki kaşlar bende de olaydı.

Muzaffer Sarı Sözen'in derleyip notaya aldığı Peygamberler Şehri Şanlıurfa yöremize ait türkümüzü sanatçı Burçin sesi ve yorumuyla renk katacak. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar, ciğerim yanıyor yar, gözlerim ağlar.

Yeditepe'li İstanbul'un sevda kokulu türkülerinden biriyle devam ediyoruz sevgili türkü dostları. Ahmet Yamacı'dan alınan türkümüzü sanatçımız Ali İbicek'ten dinliyoruz. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? Herkes sevdiğine canım böyle mi yanar?

0: Türkü Diyarı Diyarbakır'dan devam ediyor.
1: TRT Türkü'de TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programındasınız sevgili dinleyicilerimiz. Nida Tüfekçi'nin yöre ekibinden derlediği hareketli Kars türküsünü sanatçımız Mehmet Çalmaşur seslendiriyor. Dağlarda duman güzeldi, kaşların keman güzeldi.

saatlerimiz 14.43'ü gösterirken Barış Yurtsever'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Şanlıurfa'ya ait türkümüzü sanatçımız Hakan Ünal'ın yorumuyla sunuyoruz sizlere. Garip bir kuştu gönlüm, elimden uçtu gönlüm.

Sanatçımız Recep Kaymağ, Diyarbakır yöresi Uzun Hava'da dinliyoruz şimdi de sevgili türkü dostları. Evlerinin önü kavak, elim kına, yüzüm duvak.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonlarına yaklaşırken Hüsamettin Subaşı'nın seslendirdiği Yükledim Göçemedim adlı Sivas türküsüyle sizlerleyiz.

Bir Türkü Diyarı'nın daha sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Kıymetli yapımcılarımız Doğan Akyıldız ve Soner Emre'ydi. Teknik yönetimde usta isim Mahmut Bayhan. Spikeriniz ben Derya Can. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyoruz efendim. Azize Gürses, elinde ayağında acem kınası diyor. Bu eserle sizlere veda ediyoruz. Hepiniz esen kalın, TRT Türkü'de türkülerle kalın.

Karadeniz'den. TRT Türkiye Anadolu Kuşağı'nın Trabzon durağından sesimizi ulaştırabildiğimiz herkese güzellikler diliyoruz. Karadeniz'den programını bugün sizler için Yiğit Yavuz hazırladı. Atilla Kurt teknik yönetmenimiz, mikrofonda Seza Turgut var. Güzel bir Karadeniz türküsüyle yola çıkalım. Kazım Koyuncu'nun sesinden bir Giresun Görele türküsü dinleyeceğiz. Ağ sarın balını, gel salını salını.

Derde düştüm, dermanını ararım. Derdimin dermanı yar imiş meğer. Neşet Ertaş'tan alınan eseri Nazlı Öksüz'ün sesinden dinliyoruz.

Ata binmiş gidiyor, yosma mata neler ediyor. Uzun yolun tozları Zöhrem atı berbat ediyor. Yöremiz Samsun, Ümit Tokcan'ı dinliyoruz.

Evlerinde bir ipekten halı var. Şeker yemiş dudağında balı var. Fırıncı Tahir'den alınan eseri dinleyeceğiz. Muzaffer Ertürk'ün sesinden Gaziantep'e uzanıyoruz.

Mustafa Özarslan'ı dinledik. Yüce dağ başında yayılır Muğla, dolar memeler, sızılar Muğla. Muğla Ula'ya gidiyoruz şimdi de değerli türkü dostları. Deniz üstü köpürür, gemilere binsem götürür beni buraya, benim buraya geldiğim bir güzelden ötürü. Sibel Güzel'i dinliyoruz şimdi de.

Sensin dağlar ceylanı. Kars yöresinden bir eser, Saliha Aladağ'dan alınan, Muzaffer Akgün'ün sesinden dinliyoruz.

Yayla suları akar ve bu güzel esere bağlı olarak Çıktık Düzlerden Dağa isimli eseri seslendirdi Özlem Üngör. Şimdi de bir Trabzon yöresi türküsüyle devam edeceğiz beraberliğimize. Erman Aydın'dan alınan eseri Zara yorumlayacak. Oy çalamadım gitti sürmene havasını.

güzel bir Kerkük türküsüne yol verelim şimdi de. Abdülvahit Küzecioğlu'ndan alınan, Arzu Akmeş'e seslendirecek. Hel hele verin geline.

Yaylaları yaz gelende şen olur, sevip alamayanın hali perişan olur. Sevgili dinleyicilerimiz, İbrahim Can'ı dinliyoruz şimdi de.

Mücella Ata kıpır kıpır bir eserle geldi radyolarınıza. Başkentten seslendik, Ayaş yollarından açtım da geldim diyerek. Ve şimdi de Musa Eroğlu'nun sesinden sözlerini Dursun Ali Akınet'in yazdığı, Selahattin Aygün'ün bestelediği eseri dinleyeceğiz. Halil İbrahim.

Karadeniz'den güzel bir ezgiyle başladık beraberliğimize. Anadolu'yu dolaştık adım adım. Zaman zaman dost coğrafyalardan, gönül coğrafyamızdan sesler taşıdık radyolarınıza. Ve geldik bir Karadeniz'den programının daha sonuna. Yine güzel bir Karadeniz türküsüyle noktayı koymak istiyoruz programımıza sevgili dinleyenler. Programımızı Yiğit Yavuz hazırladı. Atilla Kurt teknik yönetmenimizdi. Seza Turgut sundu. Yeniden birlikte olmak dileğiyle her şeyin en güzelini sizler için diliyoruz. Ve Süreyya Davulcuoğlu'nun sesinden dinleyeceğimiz eserle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esen kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Gazze'de insanlık tarihinin en büyük zulümlerinden birini yaptığını söyledi. Cevdet Yılmaz, uluslararası öğrenciler mezuniyet töreninde konuştu. Hiçbir zulüm sonsuza kadar sürmez dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği, enerji arzı ve rekabet gücündeki önemine dikkat çekti. Türkiye'nin taşıdığı stratejik değer çok daha net bir şekilde ortaya çıktı dedi. Yılmaz, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği ve vize konusunda adım atılması gerektiğini vurguladı. NATO Savunma Bakanları Ankara Zirvesi'nden önce son kez toplandı. Brüksel'deki toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katılıyor. Milli Savunma Bakanlığı NATO İttifakı çerçevesinde İtalya'ya ait SAMP/T hava savunma sisteminin Konya'ya konuşlandırıldığını duyurdu. Ankara'daki NATO zirvesi kapsamındaki hazırlıkların da Cumhurbaşkanlığı koordinesinde sürdüğü ifade edildi. Bakanlık, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakattan memnuniyet duyulduğunu belirtti. İletişim Başkanlığı, Ankara'daki NATO zirvesini fırsat bilen siber dolandırıcılara karşı uyardı. Resmi kurumların logoları kullanılarak gönderilen "hesabınız askıya alınacak" mesajlarının tamamen tuzak olduğu bildirildi. Terörden arındırılan bölgelerde arama tarama faaliyetleri devam ediyor. 8 ilde jandarma tarafından icra edilen arazi taramalarında daha önce teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen 34 mağara ve

sığınak imha edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Toplantıda tedbirli olarak ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekilinin karara yaptığı itirazlar değerlendirildi. Sadece Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni bir parti için planın hazır olduğunu bir kez daha dile getirdi. Üstelik bu kez tarih de verdi. Temmuz'da bu konuda gelişme olabilir dedi. Özel yeni partiyle ilgili teknik çalışmaların sürdüğünü de belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaalın, Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddia edildi. Karaalın ailesinin başvurusu üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi'nce usulsüz iskan verildiği iddiasına dair başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 zanlı adliyeye sevk edildi. Şüphelilere resmi belgede sahtecilik, imar kirliliğine neden olmayla kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlamaları yöneltiliyor. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında bir şüpheli daha gözaltına alındı. Böylelikle soruşturmada gözaltı sayısı 7'ye çıktı. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait bankalardaki hesap hareketleri de inceleniyor. Ticaret Bakanı Ömer Bola, Türkiye'nin dünyada 16. büyük ekonomiye sahip ülke konumuna yükseldiğini açıkladı. Bola, satın alma gücünde de 11. sıraya çıkıldığını vurguladı. Konya'da konuşan Bakan Bola, Türkiye'nin güçlü ekonomisiyle dünyanın parlayan yıldızı olduğunu söyledi. Hafta sonu YKS'ye girecek 2.425.628 aday için hazırlıklar tamamlandı. Sınav güvenliği için yaklaşık 45 bin polis görev yapacak. Nüfus müdürlükleri kimlik kartını kaybeden adaylar için açık olacak. Öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için ülke genelinde okul çevrelerinde korna çalmama kararı alındı. Türkiye'nin en uzun metro hattı Halkalı Arnavutköy metrosu tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, metro hattının yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete alınacağı açıklandı. Test sürüşü de yapan Bakan Uraloğlu, İstanbul'un raylı sistem tarihine yeni bir mühür vuracağız dedi. İzmir'in Kiraz ve Bayındır ilçelerinde tarım işçilerini taşıyan servis araçları kaza yaptı. Kazalarda bir kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'ya yoğun İHA saldırısı düzenledi. Bir petrol rafinerisi vuruldu. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 1000 kadar İHA ile 4 seyir füzesinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ukrayna'nın yakıt ve enerji tesislerini vurduklarını açıkladı. Haberleri dinlediniz.

0: Akdeniz'in renkleri.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in renkleri başlıyor. Kimi zaman gönüllere dokunan, kimi zaman neşelendiren türkülerimizle yaklaşık bir saat boyunca sizinleyiz. Şimdi ekibimizi tanıtalım. Programı Volkan Karaman hazırladı. Teknik yönetimde Ersel Hüner ve mikrofonda ben, spikeriniz Rıza Okur. Antalya'dan, TRT Antalya Radyosu'ndan tüm türkü dostlarımıza sevgi ve selamlarımızı iletiyor. Keyifli, sağlıklı, bolluk ve bereket dolu bir gün geçirmenizi diliyoruz. Sizin için seçtiğimiz birbirinden güzel türkülerle buluşmak için hazırsanız eğer, ilk türkümüze başlayalım ve Sümer Ezgül seslendirecek. Bu bir potpourri aynı zamanda. Başlıyoruz programımıza.

Semra Polat'tan dinledik bu Denizli Acıpayam türküsünü. Ardıç arasında biten naneler. Bu arada saat 16.15 TRT Antalya Radyosu'ndan seslenmeyi sürdürüyoruz sizlere. Ve Mustafa Özcan sıradaki sanatçımız. Anasının çifte bendi Dilberi.

0: olsun.
1: Sıradaki sanatçımız Zeynep İlhan, bir Burdur Altın Yayla Dirmil türküsü seslendirecek. Kaynak kişi Kadir Türen, derleyen Salih Urhan. Devesi gater gater.

0: TRT Türkü.
1: Züleyha'dan dinledik az önceki potporiyi. Sırada bir Şanlıurfa türküsü var. Günay Şimşek ve Zülkü Faltan birlikte seslendirecekler. Harman Yeri Sürseler.

Ay kız benim canımsan, kaşlar kemanımsan. Ay kız benim canımsan, kaşlar kemanımsan. Küçemizden geçende hiç bir mene bakmırsan. Küçemizden geçende hiç bir mene bakmırsan.

Aygı sözüm sendedir, gel bir beni sevindir. Aygı sözüm sendedir, gel bir beni sevindir. Dünya güzele dönse, benim gözüm sendedir. Dünya güzele dönse, benim gözüm sendedir.

0: Canımdan artık sevirem, sen kimindir maralı? Canımdan artık sevirem, sen kimindir maralı?
1: Saat 16.48, hızla programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Ali Çakar'ı dinleyelim. Kırcali Kızları.

Akdeniz'in renklerinde veda vakti geldi. Volkan Karaman hazırlamıştı programı. Ersel Hüner teknik yönetimdeydi. Ben Rıza Okur sundum. Yeniden buluşuncaya kadar. Hoşça kalın.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.

Merhaba sevgili dinleyenler, bugün 18 Haziran Perşembe, saatler 17'yi gösteriyor ve an itibarıyla da Çukurova'dan programı TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Çukurova'dan'a hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün Çukurova'dan programını Emine Eroğlan hazırladı. Teknik yönetimde Kasım Uzaktaş sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Ve programın ilk türküsünü Vedat Bağcı'nın yorumuyla dinliyoruz. Mersin yöresinden bir türkü. Yoğurt gibi ela gözlüm, ayran gibi şirin sözdüm.

TRT Türkü. Faruk Yılmaz'ın Bulgaristan Deli Orman'dan derlediği bir türkü Ayşe Engin Aslanca okuyor. Gidene bak gidene, gidip de dönmeyene.

TRT Türkü. Sayın dinleyenler, saatler 17.10'u gösteriyor ve Çukurova'dan programı iki keklik türküsüyle devam ediyor. Nurşah'ı dinliyoruz.

Hacı Taşan'dan alınan Kırık Kale yöresinden bir türküyü sanatçımız Dünya Tekin okuyor. Helkemi suya daldırdım, doldu diye kaldırdım.

TRT Türkü. Değerli dinleyenler, programımızda şimdi de Devrim Urun'u Denizli yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Özay Gönlüm'ün derlediği bir türkü. Zobalarında kuru meşe yanıyor.

Sayın dinleyenler, saatlerimiz 17.25'i gösteriyor ve Çukurova'dan programı da Mersin yöresinden bir türküyle devam ediyor. Hüseyin Say'dan alınan türküyü Yıldız Çam söylüyor. Anamur yolları kayrak çakılı.

Sayın dinleyenler, saatler 17.41'i gösteriyor ve Çukurova'dan programında Kırşehir yöresinden bir türküyü İsmail Altunsaray'ın yorumuyla dinledik. Şimdi ise sözü ve müziği Kazım Birliğe ait bir türküyü Mehmet Demirtaş söylüyor. İğdeler güverdi mi, dallar bel verdi mi?

TRT Türkü. Sunay'da deli gönül Sunay'ı. Kırıkkale yöresinden bu türküyü Hale Gür seslendiriyor.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı sizin için Emine Eroğlan hazırladı. Teknik yönetimde Kasım Uzaktaş sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsünü Barış Akpınar'ın sesiyle dinliyoruz. Bir Şanlıurfa yöresinden bir türkü. Ben bu dağın ağacıyım. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da yoğun mesaisini sürdürüyor. Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Gazze'de insanlık tarihinin en büyük zulümlerinden birini yaptığını söyledi. Cevdet Yılmaz, uluslararası öğrenciler mezuniyet töreninde konuştu. "Hiçbir zulüm sonsuza kadar sürmez," dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Singapur Başbakanı Lawrence Wong'un yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu. Wong, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. NATO Savunma Bakanları Ankara Zirvesi'nden önce son kez toplandı. Brüksel'deki toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katılıyor. Milli Savunma Bakanlığı NATO İttifakı çerçevesinde İtalya'ya ait SAMP/T hava savunma sisteminin Konya'ya konuşlandırıldığını duyurdu. Ankara'daki NATO zirvesi kapsamındaki hazırlıkların da Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda sürdüğü ifade edildi. Bakanlık, ABD ile İran arasında varılan mutabakattan memnuniyet duyulduğunu belirtti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Ankara'daki NATO zirvesini fırsat bilen siber dolandırıcılara karşı uyardı. Resmi kurumların logoları kullanılarak gönderilen "hesabınız askıya alınacak" mesajlarının tamamen tuzak olduğu bildirildi. Terörden arındırılan bölgelerde arama tarama faaliyetleri devam ediyor. 8 ilde jandarma tarafından icra edilen arazi taramalarında daha önce teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen 34 mağara ve sığınak imha edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Toplantıda tedbirli olarak ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekilinin karara yaptığı itirazlar değerlendirildi. Sadece Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti için planın hazır olduğunu bir kez daha dile getirdi. Bu kez tarihte verdi. Temmuz'da bu konuda gelişme olabilir dedi. Özel yeni partiyle ilgili teknik çalışmaların sürdüğünü de belirtti. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 53. oturum yapılıyor. Oturumda İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten, dün yarım kalan savunmasını tamamladı, hakkındaki iddiaları reddetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaalın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddia edildi. Karaalın ailesinin başvurusu üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi'nce usulsüz iskan verildiği iddiasına dair başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 zanlı adliyeye sevk edildi. Şüphelilere resmi belgede sahtecilik, imar kirliliğine neden olmayla kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlamaları yöneltiliyor. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında bir şüpheli daha gözaltına alındı. Böylelikle soruşturmada gözaltı sayısı 7'ye çıktı. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait bankalardaki hesap hareketleri de inceleniyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin dünyada 16. büyük ekonomiye sahip ülke konumuna yükseldiğini açıkladı. Bolat, satın alma gücünde de 11. sıraya çıkıldığını vurguladı. Konya'da konuşan Bakan Bolat, Türkiye'nin güçlü ekonomisiyle dünyanın parlayan yıldızı olduğunu söyledi. TRT'nin duayen spikeri Fehiman Çakmakçı 67 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze töreni Ankara Gölbaşı Mezarlığı'nda düzenlendi. Ailesi, sevenleri ve mesai arkadaşları onu son yolculuğuna uğurladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte eğitimdeki hak ve hürriyet sınırlamalarının kaldırıldığına dikkati çekti. Bakan Tekin, Tunceli'de konuştu. Alevi ve Bektaşiliğin temel esaslarına ilişkin 12 modülden oluşan yeni bir programın hazır olduğunu söyledi. Hafta sonu YKS'ye girecek 2.425.628 aday için hazırlıklar tamamlandı. Sınav güvenliği için yaklaşık 45.000 polis görev yapacak. Nüfus müdürlükleri kimlik kartını kaybeden adaylar için açık olacak. Öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için ülke genelinde okul çevrelerinde korna çalmamak kararı alındı. Spor. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam saat 19.30'da Fransa ile karşılaşacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu. Sarı lacivertlilerde dördüncü dönemini yaşayacak olan İsmail Kartal, elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum, taraftarımıza şampiyonluk borcumuz var dedi. Haberleri dinlediniz.

Türkü Sözlüğü. Değerli dinleyiciler, Türkü Sözlüğü'nde bugün saflığın, temizliğin ve ay gibi parlayan bir güzelliğin adı olan o zarif kelimeyi, akçayı konuşuyoruz. Kelime anlamıyla akça, oldukça beyaz, beyazımsı demektir. Ancak türkülerimizin o derin anlam dünyasında akça sadece bir renk tanımı değildir. O sevgilinin yüzündeki nur, bileğindeki zarafet ve gönüldeki berraklıktır. Anadolu insanı sevgisini tarif ederken ak demekle yetinmemiş. Ona bir parıltı, bir sıcaklık katmak için akça demiştir. Türkülerde bu kelimeyi genellikle sevgilinin fiziksel özelliklerini yüceltmek için çokça görürüz. Akça kızlar, akça bilekler veya akça bardak ifadeleri hem bir saflığı hem de ulaşılamayan bir güzelliğin ışıltısını anlatır bize. Akça olan aynı zamanda kıymetlidir. Tıpkı bir inci gibi parlar ve karanlığın içinde yol gösterir. Şimdi sizi bu güzel sıfatın Ezgi ile buluştuğu Antalya Serik Karıncalı Köyü'nün o içli ve samimi havasını yansıtan bir türküyle baş başa bırakıyoruz. Çekemedim akça kızın göçünü, sırma saçları bırak dövsün döşünü.

Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlüğü sona erdi. Türkü sözlüğü.

0: Öykü Akşamı.
1: Sevgili radyo dinleyenleri, yağmurlu ve biraz da tozlu bir Ankara akşamından merhaba. Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı programına hoş geldiniz, safa getirdiniz. Akşamın size sağlık, mutluluk, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Program ekibi olarak saat 20'yi gösterene dek de türkülerle eşlik edeceğiz. Yaklaşık bu 2 saatlik zaman diliminde sizin hayat yolculuğunuza. İrem Çetinkol hazırladı dinleyeceğiniz programı. Erdem Aktari teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Mustafa Yalın. Seyit Ali Koç'un seslendireceği Nideli Hüdayi Şahin'den alınan bir Orta Anadolu türküsü armağan edeceğiz programın açışında size. Sallan boyuna bakayım, elmas küpeler takayım, eğil gerdandan öpeyim.

Deniz Toprak seslendiriyor sıradaki türküyü. Bir Kırklar Eli türküsü dinleyeceğiz sanatçıdan. Kırklar üzerinden doğar sabah yıldızı, Gonca Gül'e benzer yanakları kırmızı.

Yöremiz bu kez Kırşehir. Turgay Başyay ile seslendirecek yöreden alınan türküyü. Halime kız çay aşağı gidiyor. Kaşıyla gözü gel gel ediyor.

Nimet Bülbül'ün ardından Okan Murat Öztürk seslendirdi dinlediğimiz türküyü. Gül emekçili Kıbrıs'a gidiyoruz, karpuzu kestim kan gibice, Münüsem'in dudakları bal gibice.

Sibel Pamuk ve Selahattin Alpay'dan birer türkü ikram ettik türkü akşamında. Nurgül Ateş'ten bir deyiş dinleyeceğiz. Katipler oturmuş derdim yazar, demdir gelir geçer devran eğlenmez.

Türkü akşamında yöremiz Diyarbakır. Muzaffer Sarı Sözen Selahattin Mazlumoğlu'ndan alınan türküyü derlemiş. Fatih Kısaparmak seslendirecek türküyü. Bir ceket isterem beli darola, bir çubuğu yeşil biri alola.

Diyarbakır'ın ardından Sivas Zara'ya gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen Zaralı Halil'den almış türküyü. Şerife Hatun seslendirecek. Tevekte üzüm kara, salkımı düzüm kara. Ben yare gidemiyorum, elim boş, yüzüm kara.

Şerife Hatun'dan dinledik türküyü. Esat Kabaklı ile devam edeceğiz. Elazığ yöresinden bir türkü söyleyecek sanatçım. İsfahan'ın dik yokuşu söküldü mestin dikişi.

19.04'ü gösteriyor saatimiz. Türkü akşamında Fatma Parlakol seslendirecek dinleyeceğimiz türküyü. Evlerinin önü handır, yanar yüreğim külhandır.

Cumali Özkaya seslendirecek dinleyeceğimiz türkü, beste türkülerden biri. Karanlık bir gece, yol görünmüyor, yürüyorum dikenlerin üstüne. Karaçalı bana aman vermiyor, yürüyorum dikenlerin üstünde.

Yöremiz Balıkesir Edremit. Hayri Damar ve Mustafa Özcan, Şükran Kip'ten almışlar Ezgi Azizoğlu'nun seslendireceği türküyü. Edremit'in gelini kınalamış elini, sarmaya doyamadım o incecik belini.

Türkü akşamında sırada sözleri Karacaoğlan'a ait, bestesi ise Haydar Kutluer tarafından yapılmış bir türkü var sırada. Musa Eroğlu seslendirecek dinleyeceğimiz türkü. Bizim pencereler yele karşıdır, muhabbet dediğin karşı karşıdır. Girebilsen bu sinemde neler var, gülüp oynadığım ele karşıdır.

Aşık Ali Sultan'dan alınan türküyü, Sivas türküsünü Gülizar Tiryaki seslendirecek türkü akşamında. Taze karlar yağmış karın üstüne, bülbül figan eder gülün üstüne. Dediler nazlı yarine el almış, daha iflah olmam bunun üstüne.

Mustafa Özcan'ın ardından Özgür Eren'den bir türkü dinledik. Evrim Kaşıkçı ile Edirne'ye gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen Sabahattin Türkoğlu'ndan almış türküyü. Ağlama Kazibem, sızlama, ben yine gelirim. 7 seneye varmadan ben yine dönerim.

Selcan Kökçen Şahin seslendirecek dinleyeceğimiz Muğla Köyceğiz türküsünü Hamdi Özbay, Zehra Bayatoğlu ve Ahmet Bayatoğlu'ndan almış. Şu Köyceğiz yolları, kaldır Ayşam kolları, bizim için yapılmış şu Muğla'nın damları.

Erol Parlak seslendiriyor sıradaki türküyü. Daldan dala ip yerdim, ipekli mendil serdim. Ölürüm ayrılamam, candan yürekten sevdim.

19.45'i gösteriyor saat. Ceylan Serçe seslendirdi Kütahya Tavşanlı türküsünü. Hakan Ünal'da Şanlıurfa'ya gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen Bakır Yurtsever'den almış türküyü. Tamburam rebab oldu, ciğerim kebab oldu. İstedim vermediler, bir zalim sebep oldu.

Türkü akşamında değerli radyo dinleyenleri veda vakti geldi. Serpil Efe seslendirdi dinlediğimiz türküyü. İrem Çetinkol hazırlamıştı programı. Erdem Aktari ise teknik öğretmenimizdi. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım. Biz bu akşam da huzurunuzdan ayrılacağız. Fakat yarın akşam yine huzurunuzda olabilmek için gideceğiz bu akşamlık. Keyifli bir akşam diliyoruz programın başında temenni ettiğimiz üzere. Fikret Dolu seslendirecek programın veda türküsünü. Cemal Koç'tan alınan bir türkü kaynaklık etmiş ustamız, solistimiz Fikret Dolu seslendireceği türküye. Yolcuyu yoldan, hancıyı handan, bülbülü daldan nazar ederler. Tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.

Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Radyo Sanatçıları Konserinden hepinize merhaba. Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğumuz programına başlıyor. Toros Dağları'nın yamaçlarından yükselen çamların arasından eriyen kar suları ile köpüren çaylar, dereler akar. Soğuk akan yayla suları tepelerin arasından gözelere, çeşmelere dolar, hayat olur. Yiğitler sevdalarını döker çeşme başlarında. Gelinlik kızlar al yazmalarını dürer. Su doldururlar bakraçlara, testilere. Kimi zaman o çaylarda, çeşmelerde birbirlerine sevdalarını fısıldarlar. Sevda, Toros dağlarından rüzgarla esen çamların sesi, kokusu, soğuk suların şırıltısı, taşların üzerinden akan köpüğü olur. Kısacası sevda söz olur. Kemanenin telinde, kavalın horlatmasında ses olur, türkü olur. Çay benim, çeşme benim, derdimi deşme benim. Hakikatli yar isen önümden geçme benim. Fahrettin

Çelik'ten alınan Antalya Korkuteli türküsüne bağlı olarak Şahin Akay'ın Hasan Aslan'dan derlediği Burdur yöresinden türküyü korodan dinliyoruz. Gocaçam'ın gürlemesi dal ilen, Goç yiğidin eğlencesi yar ilen.

Sevgili dinleyicilerimiz, gurbet ayrılık demektir. Sılaya özlemdir. Anadan, babadan, kardeştan, evlattan, yardan ayrılmaktır. Gurbeti çekmesi zordur. Çeken bilir. Ölümden beterdir gurbet. Hani derler ya, ölüm ile ayrılığı tartmışlar, 50 gram fazla gelmiş ayrılık diye. İşte öyle bir şey. Gurbet acısının ateşi insanın içine düşmeye görsün. Yakar kavurur. Sağlam iken hasta eder. Hele ki yardan ayrılmışsan. Yol üstünde karakol. Nereden gider yare yol? Orhan Gazi Yılmaz'ın Zeliha Şahin ve Mediha Yılmaz'dan derlediği Sivas Kangal Akgedik Köyü türküsünü Zeynep Cihan seslendiriyor.

Sevgili dinleyiciler, vatan kutsaldır. Tarihimiz, vatanımız için verdiğimiz mücadeleler ve kahramanlıklarla doludur. Her karış toprağa kıymetlidir vatanın. Uğruna canlar feda edilir. Toprağıyla, havasıyla, suyuyla yuvadır vatan. Yeri gelir her şeyden vazgeçersiniz, canınızdan bile. Ama vatan toprağından asla vazgeçemezsiniz. Muş'un etrafında fesli gezerim. Elbisem kirlenmiş paslı gezerim. Vatan elden gitmiş yaslı gezerim. Kadri Kars'tan alınan Muş yöresinden ağadı

Sevgili dinleyicilerimiz, aşıkların hece ölçüsüyle söylediği şiirlere genel olarak deyiş denir. Çoğu zaman irticalen söylenen bu şiirlere deyişme de denilmektedir. Bu anlamda Aşık Mahzuni Şerif, asıl adıyla Şerif Çırık, aşıklık geleneğinin önemli temsilcilerindendir. Şiirlerinde taşlama, yergi türünün yanı sıra toplumsal sorunlara da yer vermiştir. İşte bunlardan biri. Şefimiz Ali Haydar Gül'ün notaya aldığı Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Berçenek köyünden Aşık Mahzuni Şerif'in deyişi. Güvenme dünyada malım var diye, acep insan mıyım sorarlar beni. Halımdan anlamaz cahiller niye, her biri bir yandan yorarlar beni. İlker Gökkaya sizinle.

Sevgili dinleyicilerimiz, halk ozanlarımız folklorumuzun mihenk taşlarıdır. Yarattıkları eserler dilden dile, gönülden gönüle dolaşır. Ah neyleyim gönül senin elinden, her zaman ağlarım gülemem gayrı. Ben bıktım usandım elin dilinden, terk ettim sılayı dönemem gayrı. Nurettin Dadaloğlu'nun Adanalı Aşık Ferrahi, asıl adıyla Mehmet Ali Ergat'tan derlediği deyişle Barış Akpınar mikrofona geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Radyo Sanatçıları konseri Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan devam ediyor. Yurttan Sesler ses sanatçısı Atakan Çelik, Türk halk müziğine emek vermiş usta isimlerdendir. Aslen Van Erciş'li olan sanatçı, derleme çalışmalarına öğretmenlik yaptığı yıllarda başladı. 1966 yılında TRT kurumunun açtığı Türk Halk Müziği yarışmasında başarılı olduktan sonra Ankara Radyosu'nda göreve başladı. Özellikle yöresinin türkülerini seslendiren Atakan Çelik, yöresinin ve yöresine ait türkü ve uzun havaların tanıtılmasında önemli rol oynadı. TRT repertuarına hem kaynak kişi hem de derleyici olarak birçok türkü ve uzun hava kazandırdı. Bunlardan bazıları Vanlıyam Şanlıyam, Garanfil Esti Nedim, Karşıdan Yar Geliyor, Mendil Aldım Bir Deste, Her Seher Her Sabah Gel Geç Buradan, Zilan Deresi Bükülür Gider, Kulaksızda Guyi Var, Yeri Yeri Han Bağına, Boyakçının Gelini, Gidersen Uğur Ola, Yükledim Göçemedim. Sevgili dinleyicilerimiz, usta ses sanatçısı Atakan Çelik'le özdeşleşmiş Van Erciş yöresinden türküyü Gürsoy Babaoğlu'ndan dinliyoruz. Garanfil Esti Nedim, Daş Bağrı Kesti Nedim, Yüzü dost kalbi düşman, men bele dostu ne?

Sevgili dinleyicilerimiz, Yurttan Sesler ses sanatçısı Üstad Hüsamettin Subaşı, hemşehrisi ve dostu Atakan Çelik'le ilgili şunları anlatıyor. Yıl 1971, ben Erciş'te öğretmenim. Henüz Ankara'ya gelmemişim. Atakan abi de yeni yeni radyoda türkü okuyor. Herkes onu dinliyor. Erciş'li olduğu için yörede daha ilgiyle dinleniyor. Hatta radyosu olmayanlar olanların evine gidip Atakan abiyi dinliyor. İlk önce Erciş'te meşhur oldu. O yıl yaz tatilini Erciş'te geçirmeye gelmiştim. Birlikte oturuyoruz. Hava güzel, kahvenin önündeyiz. İnsanlar toplanmış, oldukça da kalabalık. Atakan abinin devre arkadaşları...

halli arkadaşları, şakalar, kahkahalar. Çocuklar da etrafımıza toplanmış, yoldan geçenler bizi izliyorlar. Oradaki çocuklardan birisi o gün eve gitmiş. Annesine, "Biliyor musun anne, ben bugün Atakan Çelik'i gördüm, aynı adama benziyordu," demiş. Çocuğun annesi bunu eşine söyleyince o da gelip bize söyledi. Çok gülmüştük. Atakan Çelik benim canım kardeşim, hemşehrim, her şeyimdir. Onunla çok anılarım var. İkimiz de öğretmenlikten geliyoruz. Bu da benim için ayrıca kıymetli ve önemlidir. Sevgili dinleyicilerimiz, Atakan Çelik'in Hüsamettin Subaşı'dan derlediği Van Erciş yöresinden türküyü Şeyhmus Esenkuş seslendiriyor. Karşıdan yar geliyor, yeleği dar geliyor. Men sevdim, eller aldı. O da bana zor geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Yurttan Sesler ses sanatçısı Üstad Mehmet Aldaşoğlu, hemşehrisi Atakan Çelik'le ilgili şunları anlatıyor. Atakan Çelik, Zalim Avcı isimli bir sinema filmi yaptım. Çok güzel, dramatik bir film diyebilirim. Bir gün dostlarla sohbet ederken birisi, Atakan abi, ben Erzincan'da senin filmini izlemek için kuyruğa girdim. Sıra tam bana geldiğinde gişe kapandı deyince, Atakan Çelik mütevazı kişiliğiyle, zaten ben kendi filmimi izledikten sonra sinemaya gitmeyi terk ettim dedi. Çok gülmüştük. Atakan Çelik'in Hüsamettin Subaşı'dan derlediği Bitlis Ahlat Yörüsü'nden türküyü korodan dinliyoruz. Kulaksızda guyi var, gözellerin toyu var, eller gülüp oynuyor, benim mahüzarım var.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Yurttan Sesler ses sanatçısı Atakan Çelik'in derlediği türküyü dinlemeden önce şefimiz Ali Haydar Gül'ün ustayla ilgili söyleyeceklerine kulak verelim.
1: Sevgili dinleyenler, ben Van Alpaslan İlköğretmen Okulu mezunuyum. Atakan abi bizden önceki dönemler. Ben 72'de Erciş'te Van Alpaslan İlköğretmen Okulu'nda başladım. İkisiyle ilgili şu anda, yani hem Hüsamettin abiyle ilgili, abimler staj yaptığında Erciş'te Hüsamettin abinin öğretmenlik yaptığı köyde staj yapmışlar. Sesinin o zaman da güzel olduğunu öğretmenken onu dinlediklerini söylerler. Atakan abiyle ilgili de bir türküsü çıkıyor anında herkesin dilinde. Hepimiz onun türkülerini okuyoruz. Aynı okuldan mezun olmak. Daha sonra Ankara Radyosu'nda biz birlikte de çalıştık. Gerek Hüsamettin abiyle de İstanbul'dan geldiğinde yolumuz kesişirdi. Şimdi şuna dikkat etmek lazım. Bir kişi bir işi yaparken eğer ustaysa o işi öyle yapar ki onu izleyen herkes ben de yapabilirim sanır. Yapmaya kalkıştığında aradaki farkı görür. Hüsamettin abi de, Atakan abi de, ki Mehmet Aldaşoğlu'nda da aynı nameler vardır. O yörenin halaylarını okudukları zaman hani hepimizin okuduğundan bir fark koyarlar. Onları dinlediğinizde gerçek ustalığı görürsünüz. Ki Atakan abi bu konuda hakikaten çok usta bir sanatçıydı. Hakeza öyle Hüsamettin abi, Allah selametlik versin. O yöreyi çok iyi temsil ettiler. Mehmet Aldaşoğlu da onlardan sonra gelen kuşak ve hakikaten yörenin çok iyi örnekleriydi. Atakan abi rahmetle anıyorum. Diğer dostlarımı da hayırlı ömürler diliyorum.
0: Koro şefimiz Ali Haydar Gül'e teşekkür ediyoruz. Yurttan Sesler ses sanatçısı usta Atakan Çelik'i rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Kendisinin Hüsamettin Subaşı'dan derlediği Van Erciş türküsünü Zafer Albayrak söylüyor. Boyakçının gelini boyar boyar elini, zalım babanın kızı koymaz tutam elini.

Sevgili dinleyicilerimiz, sevda çekmesi zordur. Aşk öyle bir ateştir ki Mecnun olup çöllere düşürür. Kemendi boynuna takar köle misali. Yaprağı kurutan, dalı solduran aşk ateşidir. Haykırışlar, ağlayışlar kimi zaman kifayetsiz kalır. Aşk ateşi öyle bir yakar ki insanı, taştan taşa çarpan sal misali başıboş eyler. Saza dökersin, söze dökersin derdini, yine de yetmez. Ezilen, yerdeki çul misali yürek hep yanar. El ne bilir yar aşkına yandığım, Mecnun'a döndürüp deleyler benim. Aşkın kemendini atar boynuma, bağlar zülüfüne köleyler benim. Aşık Mahmut Erdal'dan alınan Sivas yöresinden deyişle Selma geçer sizinle.

Sevgili dinleyiciler, ağıtlarda yaşanmışlıklar vardır. Öyle ki hatırlamak istemediğimiz acılar vardır. O acılar zulmü anlatır. Zulmün katmer katmer artırdığı acıyı anlatır. Acıyı yaşamak zordur, paylaşmak gerekir. İşte o vakit acılar söz olur, ses olur. Gözyaşlarının feryatlara, çığlıklara karıştığı bu hikayelerde yakılan ağıtlar kulaktan kulağa, dilden dile dolaşır. Aynı Erzurum ilinin Ağaver köyünde yaşananlar gibi. Düşman askerleri çok büyük zulmederler bu köye ve köydekilere. Adeta taş taş üstünde kalmaz, yakıp yıkarlar, canlara kıyarlar. Gökyüzündeki kuşlar bile ağlar bu zulme Ağaver köyüne. Ama köyde genç bir kız vardır, Binnaz. Onun yaşadıkları apayrı. Ailesiyle birlikte Ağaver köyünde yaşayan Binnaz bu zulümden kaçamaz. Türlü eziyetlerden sonra Binnaz düşman askerlerince kaçırılır. Başına ne geldi bilinmez ama o günden sonra Binnaz kız bir daha bulunamaz. Yaşananlar duyulur, dilden dile söylenir. Gözyaşları sel olur, sonra da acının ağdı olur. Ağaver'in taşları, yüksek uçar kuşları, yollar az kurban olim Binnaz'ın yoldaşları. Muammer Özkavcı'nın Hulusi Seven'den derlediği Erzurum Ağaver köyünden ağdı Didem Dilara Duman seslendiriyor. Ağda Meyle Mikail Geçer, divan sazıyla Umut Sülünoğlu yol gösteriyor.

Tevekte üzüm kara, salkımı düzüm kara. Ben yare gidemiyorum, elim boş yüzüm kara. Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen hocamızın Halil Söyler'den derlediği Sivas Zara yöresinden türküyle Reyhan Ediş mikrofona geliyor.

Sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Radyo Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Size koromuzun söyleyeceği Sümer Ezgün'ün Mustafa Kılıç'tan derlediği Bilecik yöresinden Kadın Oyunu türküsüyle veda etmeden önce konserimize eşlik eden saz sanatçılarımız Bağlamalar Ferhat Durmuş, Hasan Özçırpan, Umut Sülünoğlu, Zurna Hüseyin Geçer, Balaban ve Mey Mikail Geçer, Dilsiz Kaval Fatih Koçar, Kabak Kemane Uğur Önür, Bas Mert Aslan, Ritim Sazlar Cemil Altun ve Cemal Özkızıltaş. Ve biz yayında emeği geçen Tonmeister Mutlu Hiç Yılmaz, Stüdyo Teknik Görevlisi Osman Ateş, Ana Kumanda Masasında Ataman Kılıç, programı hazırlayan Zeynep Geçer ve spikeriniz ben Mustafa Yalın. Hoşça kalın.

Sevgili dinleyicilerimiz, hepinize iyi akşamlar dileyerek bu akşamki Türkiye Evi programına İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı olarak sunmaya başladık. Ben Elvan Sevim. Bu bir saatlik zaman diliminde bu güzel programda bana yol arkadaşlığı yapan sevgili arkadaşlarımı hemen sizlere takdim ederek kalan zamanımızda sizlere güzel türküler, güzel eserler okumak üzere yola çıktık. Programımızın yapımcısı Kerem Bulut, Thomas Serimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Ferhat Özdemir, grup şefimiz Kavalda Osman Aktaş, Tarda Mirza Başara, Meyde Zafer Taştan, Bağlamada Cumali Kalkan, Kemanede Burhan Elmas, Garmon'da Nejat Özgür, Bas Gitar'da Emrah Günaydın, Gitar'da Ercan Coşkun, Ritim Saz'da Nazif Güvenir ve Can Akın var bu akşam. Bana eşlik edecekler. Sevgili dinleyicilerimiz, Muharrem ayı 16'sı yani 16 Haziran'da başlamış bulunmakta. Aşure günümüz de 25 Haziran'da olacak ve ben sizlere bu zaman diliminde canlı olarak tekrar birlikte olamayacağım için güzel eserler, bu Muharrem ayını sizlere anımsatacak eserler seçerek geldim bu akşam. Ve bu günün, bu ayın maneviyatını size yaşatmak istedik. Ve Mersiye ve Deyişler okuyacağız bu akşam sizlere. Güzel bir eserle başladık ve yine güzel bir destansı ve ağıt şeklinde çok güzel bir eserle devam edeceğiz. Bana bunu okurken yol gösterecek olan arkadaşlarım sevgili Zafer Taştan ve sevgili Cumali Kalkan arkadaşlarım olacak. Çöl yazıda ekilmiş bir kara duman, dumanın içinde imam görünür. Abbas at üstünde vermiyor aman, Yezid'in askeri yaman görünür.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dostlar, ben bu akşam sizlere ağıtlar ve mersiyeler okuyacağım. Tabii arada deyişler de okuyacağım. Şimdi tabii ki bana kendiniz sorabilirsiniz mersiye nedir diye. Hemen ben size açıklamak istiyorum. Belki bizi şu anda dinleyip de yaş icabı da bilmeyenler olabilir diye düşünüyorum. Muharrem ayındayız. Oruçlar tutuluyor. Kerbela olayına saygı ve yad etme için yazılan şiirler. Hazreti Hüseyin'e, Hazreti Hasan'a, Masum-u Paklar'a, yani ölmüş kişilere yakılan, onları öven ve o dönemi anlatan şiir türünün ezgileştirilmiş ve ağıtlaştırılmış hali mersiye. Ve bizlerin okuduğu da aslında bu mersiyeler bir tarih anlatımı sizlere. O yüzden severek ve isteyerek seçtik. Sizin de bildiğiniz eserler olsun, biraz tanıdık eserler olsun ve size bizlerle eşlik ederek bu zaman diliminin anlamını hep birlikte kalp kalbe, karşıdan karşıya bu maneviyatı yaşayalım istedik. Şimdi Kağızmanlı Cemal Hoca'dan alınan ve İlhan Erten'in derlediği güzel bir Kerbela ağıdı okuyacağız size. Hasan'ım ağu içti, lebi sükker ah çeker diyeceğiz.

Çok teşekkür ederim, sağ olasınız. Sevgili arkadaşlarım o kadar güzel bana icrada yardımcı oluyorlar ki çok severek ve isteyerek bu sizlere bu güzel mersiyeleri ve deyişleri okuyoruz. Ve bu güzel eserden sonra yani hakikattir sevgili dinleyicilerimiz, Kerbela bir hakikattir sonuçta ve ona yakılan eserler yürekten kopup gelen bir hakikattir gerçekten. Sazın sesi, insan sesi, kalbin derinlerinden gelen bir isyanın nefes sesi gibidir aslında. İnsanın var olduğu yerde ne sese ne saza gölge düşsün ne de nefesler eksilsin. Hak aşkına alınan bütün nefesler karşılığını bulsun istiyoruz. Şimdi yine güzel bir eserle Zeynel Abidin Can'dan alınan ve Sabahat Akkiraz ve Hüseyin Turan'ın derlediği güzel bir eser okuyacağız size. Eğlen yolcum eğlen, bir su vereyim diyeceğiz.

teşekkür ederim diyor ya, bakın bak ben de susuzum o günden beri diyor. Hazreti Hüseyin zaten kim bir bardak su içerse beni hatırlasın demiş.

Biz de gözlerimizdeki yaşlarla su getirdik yurduna diyoruz ve onu buradan rahmetle anıyoruz. Çünkü Kerbela dediğiniz zaman gerçekten tarihin bir...

başına gelmiş en büyük zulümlerden bir tanesi olduğunu anlıyor zaten. Şimdi Şanlıurfa'ya, Kısas Köyü'ne doğru gidelim. Ve Mehmet Acet, yani Aşık Sefai'den alınan güzel bir kul himmet eseri size okuyacağım. Seher vakti şah kervanı gidiyor, onun katarından ayırma bizi diyeceğiz. Evet.

Çok teşekkür ederim, sağ olasınız. Ben bazen tabii ki gözümü kapatıp böyle bir tarihe gidiyorum sevgili dinleyiciler. Ve o zamanları zaten türkü söylemek, sanatçı olmak böyle bir şey. Yaşadığınızı, ya okuduğunuzu daha doğrusu yaşayarak ve o yaşadığınızı da mikrofona ya da karşınızda seyirci varsa ona aktarmak zorundasınız. Ben de bu tarz şeylerde yok olmayı bilen, o döneme yani çok büyük saygı duyan insanlardan bir tanesiyim. Şimdi yine güzel bir deyişle devam edeceğiz. Sümani'den alınan, Erzurum'a ait Musa Eroğlu hocamızın derlediği güzel bir eser. Ceylan gözlerine kurban olduğum, Tanrı selamını almaz mısınız? Mevlam sizi süs için mi yarattı? Siz gel demeyince gelmez misiniz? Evet.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, eserlerimiz birbirinden güzel ve şimdi yine güzel bir esere tevhid okuyacağız size. Önüme bir çığır geldi, bir ucu var şar içinde. Aktarlar dükkanın açmış, ne istersen var içinde diyeceğiz. Ve tevhidler zaten şimdi bildiğimiz bu bir tevhid bizim. Genelde son zamanlarda bu tabii ki meşhur oldu ama sevgili dinleyicilerimiz, yani yüzün üzerinde tevhid var. Ve aslında çalıştığımız zaman zaman zaman biz bunları sizlere okuyoruz. Ne kadar takip ediyorsunuz bilmiyorum ama bugün bildiğiniz bir tevhid okuyalım dedik ve bunu seçtik. İnşallah beğenirsiniz. Evet arkadaşlar.

Evet, çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Tabii ki saz arkadaşlarım içten içten böyle çalınca ben de içten içten böyle okuyorum. Tabii ki sevgili dinleyicilerimiz, tabii yani bir söz var ya, aklıma geldi şimdi, hani tarihini bilmeyen ecdadını tanımayan geleceğini tayin edemez diye bir laf var. Bu aslında Atatürk için söylenmiş bir sözmüş ve Mustafa Kemal Atatürk'e atfedilen bu söze de o doğru bir şekilde cevap vermiş. Tarihini bilmeyen bir millet yok olmaya mahkumdur diyor. Şimdi benim çok sevdiğim bir söz var. Diyor ki otu çekeceksin, köküne bakacaksın. Bu sözü ben çok kullanırım. Çünkü neden sevgili dinleyicilerimiz, evlatlarımıza geçmişini öğretmediğimiz zaman hiçbir genç çocuk geleceğini kuramayacak. O yüzden bizler nasıl yetiştirdiysek, sizler de, ben biliyorum ki türkü dinleyicilerinin hepsi geçmişten geleceğe çocuklarını taşıyacaklar ve bunu bir yük olarak değil de sorumluluk olarak görecekler. Ve böylelikle bir kültür, bir ülke, bir varlığımız hiçbir zaman yok olmayacak inşallah. Ben herkese güveniyorum.

bu konuda ve çok da umutluyum gelecek adına. Şimdi sevgili dinleyicilerimize hangi eseri sunuyoruz? Hab-ı Gaflet'ten uyanıp doğru yola bastım kadem diyeceğiz. Ve Şanlıurfa Kısas Köyü'nden alınan bu güzel eser Dertli Divani'ye ait. Ve sevgili hocamız Halil Atılgan hem derlemiş hem de notaya almış. Biz de Cumali Kalkan arkadaşım ve Emrah Günaydın arkadaşım ve Ercan Özgür arkadaşımla birlikte okuyacağız sizlere. Ha bu gafletten uyanıp doğru yola bastım kadem, İhlasla hakka dayanıp aşina oldum dem be dem diyeceğiz.

Bravo. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bizlere ayrılan bu güzel zaman diliminde sizlere elimizden geldiği kadar türküler sunmaya gayret gösterdim. Arkadaşlarım da bana bu konuda yardımcı oldular. Şimdi güzel bir eserle devam edeceğiz. Ben tabii ki sevgili şefim türküleri karıştırdım. Şu an hepsi birbirine girdi. Mürşidine sahip olan bir kişi değil mi? Evet. Aşık Sefa'ya ait. Şanlıurfa Kısas'tan yine. Ve yine sevgili hocamız Halil Atılgan'ın hem derlediği hem de notaya aldığı bir eser. Biz bunu okuyalım. Çok güzel bir eser. Sunalım. Daha sonra tekrar dinleyicilerimizle sohbetleşiriz. Evet.

0: Evet sevgili dostlarımız, bu akşam da bize ayrılan bu sürenin sonuna geldik. Fakat bu sonuna geldik, biraz zamanımız var. Ben de biraz evvel ara verdiğimizde sevgili kardeşim Cumali Kalkan'la güzel bir eser okuduk. Dedik ki eğer zamanımız kalırsa bu türküyü burada okuyalım dedik. İstersen ben hemen şey yapayım, sunayım.
1: Tabii.
0: Ey erenler akıl fikir eyleyin, dağlara da duman ne güzel uymuş. Yaradan Allah'a şükür eyleyin, mümine iman da ne güzel olmuş diyeceğiz. Evet. Sen istersen türküyü buldun mu?
1: Buldum.
0: Tamam. Evet, başlayalım.

Düşüncelerimiz insanlık yolunda, iyilik ve doğruluk yolunda. Bilgiye, bilim ve ilme, vicdana ve doğru insanlara çıksın yolunuz diyoruz. Tüm insanlığın birlik ve beraberlik içinde yaşaması dileğiyle sizlere iyi akşamlar diyorum efendim. Yapımcımız Kerem Bulut, ben Elvan Sevim, tomasterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Ferhan Özdemir, grup şefimiz Osman Aktaş, Tarda Mirza Başara, Meyde Zafer Taştan, bağlamada Cumali Kalkan, kemanede Burhan Elmas, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, gitarda Ercan Coşkun ve ritim sazda Nazif Güvenir ve Can Akın bizimleydi. İyi akşamlar efendim.

Ben bir TRT Ankara Radyosu yapımı olan Arifane programından merhabalar değerli dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Türker Eroğlu, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve yapımcımız Gül Yeşim Gökçe ile birlikte hepinize sağlık ve esenlik dileyerek programa başlıyoruz efendim. Program konumuz Türk kültüründe çay, dere, ırmak, nehir ve pınar gibi suyla ilgili konular ve bunların türkü sözlerine yansımaları. Konuya geçmeden önce sözlerinde çay ifadesi geçen bir türkü dinleyeceğiz. Erdem Çalışkanel'in Rumeli Metin Gürgen'den derlediği Beşli Martin Çay Başından Patladı sözleriyle başlayan türküyü koromuzdan dinliyoruz.

Değerli dinleyenler, Türk mitolojisinde belirli nehirler ve ırmaklar ayrı bir kutsallık statüsüne yükselmiştir. Her Türk halkının yaşadığı coğrafyada yer alan göl, ırmak ve pınarlar kutsal sayılmıştır. Uygurlar Orhun ile Selenga nehirlerinin birleştikleri yere büyük önem verirlerdi. Zira inanışa göre onların ataları bu iki nehrin kavşağında bulunan bir adacıkta gökten inen bir nurla doğmuş ve türemişti. Orhun nehrinin yalnızca kaynağı değil, tümüyle bütünüyle kutsal kabul edilmesi, bu nehrin Türk kimliğinin adeta omurgası olduğunu göstermektedir. Ötüken, Ordu Balık yani Ordu Şehri, Karakurum gibi ünlü başkentlerin hepsi bu nehrin havzasında yer almıştır. Kimek ve Kıpçak Türkleri arasında İrtiş ırmağı büyük bir saygı görmüş, adeta ona tanrı gibi tapınılmıştır. Abdülkadir İnan'ın aktardığına göre 10. yüzyılda Barshan Türkleri Issık Gölü, Türk Kiroek kabilesi ise İrtiş ırmağını takdis etmekteydi. Sibirya'da Türkçe konuşan kavimler olan Yakutlar, bu bir Türk topluluğudur, ve diğer Türkler bir kıtayı baştan başa kesen bu büyük nehirlerin kaynağını aldıkları dağlar ve ormanları özellikle kutsal saymışlardır. Şimdi bir türkü arası verelim ve Hüseyin Yaltırık'tan alınan Rumeli adına kayıtlı türküyü Emel Taşçıoğlu'dan dinleyelim. Çalın davulları çaydan aşağıya.

0: TRT Türkü.
1: El dinleyenler, Seyhun ve Ceyhun nehirlerinin bulunduğu bölgedeki Türkler arasında su kültü son derece güçlüydü. Ölüleri suya gömerek günahlardan arınmak, suda ölmeyi şerefli bir ölüm saymak ve su ruhlarına inanmak şeklinde gözüken, tezahür eden su kültünün Amuderya ve Sirderya dedikleri Seyhun ve Ceyhun bölgesinde kuvvetle yaşadığı bilinmektedir. Korkut Ata'nın Sirderya üzerinde seccade üstünde elinde kopuzuyla ölümü beklediği Oğuz menkabelerinde de bu anlayışın yansımaları görülmektedir. Su kaynaklarından pınarlar Türk inanç geleneğinde özellikle önem taşır. Çünkü yerin bağrından doğrudan çıkan bu sular ilahi kökenli sayılmıştır. Biruni'nin El Asarul Bakiye adlı eserinde Oğuzların çok bereketli bir pınar yakınındaki kayaya taptıklarını ve secde ettiklerini kaydettiği aktarılır. Her ziyarette pınar ruhuna armağan sunulurdu. İlkbaharda özel törenler düzenlenir.

günümüzde. Sürünün hayvanlarının üzerine serpilen tathir suyu bu pınardan alınırdı. Kırgızlarda kısır kadınlar sahrada tek başına bulunan bir pınar veya su yanında kurban keserdi. Yine Kırgızlar ıssık kölü kutsal sayar, yılda bir törenle dolaşarak onu takdis ederlerdi. Etrafında dolaşıyorlar. Eski Türklerde çocuksuz kadınlar kurumuş ırmaklara içki çalmak suretiyle o ırmakların iyelerini, meleklerini memnun etmeye çalışır ve onların yardımıyla çocuk sahibi olacaklarına inanırlardı. Türkiye Türk inançlarında pınarların kutsallığı İslamiyet sonrasında da yaşamaya devam etmiştir. Anadolu'nun birçok yerinde pınar, çeşme, nehir ve göl şeklinde kutsiyet atfedilen unsurların bulunduğunu görüyoruz. Ziyaretçilerin su kültüne konu olan bu unsurlarla teması çoğunlukla su ruhlarıyla karşılaşma, yakınlaşma, bütünleşme ve her türlü sıkıntı için onlardan yardım alma amacını taşımaktadır. Efendim şimdi bir türkü arası verelim ve Muzaffer Sarı Söze'nin Şanlıurfalı sanatçı Mukim Tahir'den derlediği Çay İçinde Adalar sözleriyle başlayan türküyü koromuzdan dinleyelim.

Değerli dinleyenler, Türk kültüründe Bengisu veya Ab-ı Hayat olarak adlandırılan hayat suyu önem arz etmektedir. Türk mitolojisinin en evrensel ve en zengin motiflerinden biri Bengisu'dur. Bengisu, kalıcı su, Ab-ı Hayat, dirilik suyu olarak da bilinen bu efsanevi su, içildiğinde ölümsüzlüğe kavuşulacağına inanılan büyülü bir sudur. Eski Türklerin Bengisu dedikleri ve daha sonra Ab-ı Hayat adını alan bu motif, Türk destan ve efsanelerinden divan edebiyatına, oradan halk edebiyatına kadar uzanan geniş bir sahada işlenmiştir. Ural Batır destanında Ural Batır, ölümsüzlük suyu olan Trikuv'u aramaya gider. Nihayetinde oğlu İdil'i çağırarak, "Git oğlum, ayağının çektiği yere git de halk arasında yürü. Yalnız büyük bir nehre ulaşmadan arkana dönüp bakma," der. İdil'in izinden geniş bir ırmak oluşmuş. Arkasından gelir. Böylece Akidil Nehri meydana gelmiştir. Bu anlatı ırmakların kökeninin mitolojik kahramanlarla nasıl ilişkilendirildiğini gösteren çarpıcı bir örnektir. Dede Korkut kitabında da su kültünün derin izleri görülür. Kazan Han suya hitaben, "Su hak didarın görmüştür. Ben bu suyla haberleşeyim," der. Bu cümle insanın ruhuyla su arasındaki derin ilişkiyi açıkça ortaya koyar. Su kültü, Dede Korkut hikayelerinde hayatın akışını belirleyen ana inanç kalıplarından biri olarak değerlendirilir. Köroğlu destanındaysa Köroğlu'nun Kısra Kırat ile Doruat'ın nehirden çıkması mitolojik ve su inancının sürekliliğini gösteren önemli bir motiftir. Türk destanlarında efsanevi özelliklere sahip atların sudan çıkmış aygır neslinden geldiklerine dair inançlar da bu bağlamda değerlendirilebilir. Altay ve Anadolu masallarında ölüp de kutsal ve sihirli bir güç olan hayat suyuyla dirilme motifleri çoktur. Bazı Altay efsanelerine göre göğün 12. katına kadar yükselen Dünya Dağı'nın üzerindeki kayın ağacının altında kutsal çukurda hayat suyu bulunurdu. Bu suyun başında kutsal ruh olan bir bekçi vardı ve hayat suyu ölüleri, hastaları iyileştirdiği gibi ihtiyarlara da gençlik verirdi. Efendim, şimdi söze bir ara verelim ve Neriman Altındağ Tüfekçi'nin Diyarbakırlı kaynak kişi Tarık Çıkıntaş'tan derlediği "Çay içinde döyme taş" sözleriyle başlayan türküyü Münevver Özdemir'den dinleyelim.

0: Değerli dinleyenler, TRT Türkü Radyo kanalından bir TRT Ankara Radyosu yapımı olan Arifane programından seslendik sizlere. Programın sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Türker Eroğlu, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve yapımcımız Gül Yeşim Gökçe ile birlikte hepinize sağlık ve esenlik dileklerimizi iletiyoruz efendim. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle her ne kadar sürçülisan ettiysek affola, Allah'a ısmarladık efendim.
1: Arifane.

TRT Türkü'den merhabalar sevgili dostlar. Sesimizin ulaştığı her yere selam olsun ozanların dilinden. Yapımcımız Emine Yılmaz, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan ve sunucunuz ben Aşık Maksut Feryadi. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Kimler bizi nerede dinliyorsa sevgi, saygı, selamlarımızı gönderiyor ve de sıcacık türkülerimizi armağan ediyoruz. Sevgili dostlar, bu akşamki programımıza sözleri Aşık Şenlik Baba'ya ait olan ve Kars yöresi aşık havalarımızdan olan bir mereke divanıyla merhaba demiş olduk. Programımızın bu bölümünde sizlere bu akşam bir atışma örneği sunmaya çalışacağız. İlk ayağı ben açmış olacağım. Bakalım sırasıyla Aşık Veysel Yıldızer, Aşık Adem Aydiner ve Aşık Behram Akdemir nasıl cevap verecekler?

Evet sevgili dostlar, bu güzel atışmadan dolayı Aşık Veysel Yıldızer'e, Aşık Adem Aydıner'e ve Aşık Behram Akdemir'e teşekkür ediyoruz. Sevgili dostlar, bu haftaki programımızın da artık sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Bir türküyle bu akşamki programımıza veda edeceğiz. Önümüzdeki hafta yeniden güzel bir programda sizlerle beraber olmak ümidiyle. O güne dek hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle, dostlukla, kardeşlikle. Yapımcımız Emine Yılmaz, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan ve sunucunuz ben Aşık Maksut Feryadi. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın efendim.

Türküler gösterişten uzak, saf ve durudur. Türkülerimizin bu yalın ve samimi dünyasına kapı araladığımız Gece Ezgileri programıyla karşınızdayız. Programı Edip Tekin hazırladı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Recep Ergül'ün Recep Taşlıova'dan derlediği Ardahan türküsüyle başlıyoruz. Recep Ergül sizlerle. Ardahan'dan gelen Tatar, kamçısını atar tutar.

dinleyenler Işık Başel Muzaffer Sarı Sözer'in derlediği bir Balıkesir türküsünü söylüyor sizler için. Ayva çiçek açmış yar mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek?

Sakar Suya Ait Sivas Türküsüyle Süleyman Yıldız sizlerle. Bu yarayı dosttan dosta aldım ezeli. Eser şu bağrıma yel dertli dertli.

Bilgilerinin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: TRT Türkü.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Sevgili dinleyicilerimiz, hepinize iyi akşamlar dileyerek bu akşamki Türkiye Evi programına İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı olarak sunmaya başladık. Ben Elvan Sevim. Bu bir saatlik zaman diliminde bu güzel programda bana yol arkadaşlığı yapan sevgili arkadaşlarımı hemen sizlere takdim ederek kalan zamanımızda sizlere güzel türküler, güzel eserler okumak üzere yola çıktık. Programımızın yapımcısı Kerem Bulut, Thomas Masterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Ferhat Özdemir, grup şefimiz Kavalda Osman Aktaş, Tarda Mirza Başara, Meyde Zafer Taştan, Bağlamada Cumali Kalkan, Kemanede Burhan Elmas, Garmon'da Nejat Özgür, Bas Gitar'da Emrah Günaydın, Gitar'da Ercan Coşkun, Ritim Saz'da Nazif Güvenir ve Can Akın.

var bu akşam. Bana eşlik edecekler. Sevgili dinleyicilerimiz, Muharrem ayı 16'sı yani 16 Haziran'da başlamış bulunmakta. Aşure günümüzde 25 Haziran'da olacak ve ben sizlere bu zaman diliminde canlı olarak tekrar birlikte olamayacağım için güzel eserler, bu Muharrem ayını sizlere anımsatacak eserler seçerek geldim bu akşam. Ve bu günün, bu ayın maneviyatını size yaşatmak istedik. Ve Mersiye ve Deyişler okuyacağız bu akşam sizlere. Güzel bir eserle başladık ve yine güzel bir destansı ve ağıt şeklinde çok güzel bir eserle devam edeceğiz. Bana bunu okurken yol gösterecek olan arkadaşlarım sevgili Zafer Taş'tan ve sevgili Cumali Kalkan arkadaşlarım olacak. Çöl yazıda ekilmiş bir kara duman, dumanın içinde imam görünür. Abbas at üstünde vermiyor aman, Yezid'in askeri Yaman görünür.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dostlar, ben bu akşam sizlere ağıtlar ve mersiyeler okuyacağım. Tabii arada deyişler de okuyacağım. Şimdi tabii ki bana kendiniz sorabilirsiniz mersiye nedir diye. Hemen ben size açıklamak istiyorum. Belki bizi şu anda

şiir türünün ezgileştirilmiş ve ağıtlaştırılmış hali Mersiye. Ve bizlerin okuduğu da aslında bu Mersiyeler bir tarih anlatımı sizlere. O yüzden severek ve isteyerek seçtik. Sizin de bildiğiniz eserler olsun, biraz tanıdık eserler olsun ve siz de bizlerle eşlik ederek bu zaman diliminin anlamını hep birlikte kalp kalbe, karşıdan karşıya bu maneviyatı yaşayalım istedik. Şimdi Kağızmanlı Cemal Hoca'dan alınan ve İlhan Erten'in derlediği güzel bir Kerbela ağıdı okuyacağız size. Hasanım ağu içti, lebi sükker ah çeker diyeceğiz.

Çok teşekkür ederim, sağ olasınız. Sevgili arkadaşlarım o kadar güzel bana icrada yardımcı oluyorlar ki çok severek ve isteyerek sizlere bu güzel mersiyeleri ve deyişleri okuyoruz. Ve bu güzel eserden sonra yani hakikattir sevgili dinleyicilerimiz, Kerbela bir hakikattir sonuçta ve ona yakılan eserler yürekten kopup gelen bir hakikattir gerçekten. Sazın sesi, insan sesi, kalbin derinlerinden gelen bir isyanın nefes sesi gibidir aslında. İnsanın var olduğu yerde ne sese ne saza gölge düşsün ne de nefesler eksilsin. Hak aşkına alınan bütün nefesler karşılığını bulsun istiyoruz. Şimdi yine güzel bir eserle Zeynel Abidin Can'dan alınan ve Sabahat Akgiral

Teşekkür ederim diyor ya, bakın. Bak ben de susuzum o günden beri diyor. Hazreti Hüseyin zaten kim bir bardak su içerse beni hatırlasın demiş. Biz de gözlerimizdeki yaşlarla su getirdik yurduna diyoruz. Ve onu buradan rahmetle anıyoruz. Çünkü Kerbela dediğiniz zaman gerçekten tarihin bir çok canlı olarak, manevi olarak insanların bir türlü içinden atamadığı bir yanlışlık var. Ve biz de her andıkça, o daha da sevgili dostlar, okudukça ve anladıkça insanlığın başına gelmiş en büyük zulümlerden bir tanesi olduğunu anlıyor zaten. Şimdi Şanlıurfa'ya, Kısas Köyü'ne doğru gidelim. Ve Mehmet Acet, yani Aşık Sefai'den alınan güzel bir Kul Himmet eseri size okuyacağım. Seher vakti Şah kervanı gidiyor, onun katarından ayırma bizi diyeceğiz. Evet.

Çok teşekkür ederim, sağ olasınız. Ben bazen tabii ki gözümü kapatıp böyle bir tarihe gidiyorum sevgili dinleyiciler. Ve o zamanları zaten türkü söylemek, sanatçı olmak böyle bir şey. Yaşadığınızı, ya okuduğunuzu daha doğrusu yaşayarak ve o yaşadığınızı da mikrofona ya da karşınızda seyirci varsa ona aktarmak zorundasınız. Ben de bu tarz şeylerde yok olmayı bilen, o döneme yani çok büyük saygı duyan insanlardan bir tanesiyim. Şimdi yine güzel bir deyişle devam edeceğiz. Sümani'den alınan Erzurum'a ait.

Musa Eroğlu hocamızın derlediği güzel bir eser. Ceylan gözlerine kurban olduğum, Tanrı selamını almaz mısınız? Mevlam sizi süs için mi yarattı? Siz gel demeyince gelmez misiniz? Evet.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, eserlerimiz birbirinden güzel ve şimdi yine güzel bir esere tevhid okuyacağız size.

Önüme bir çığır geldi, bir ucu var şar içinde. Aktarlar dükkanın açmış, ne istersen var içinde diyeceğiz. Ve tevhidler zaten şimdi bildiğimiz bu bir tevhid bizim. Genelde son zamanlarda bu tabii ki meşhur oldu ama sevgili dinleyicilerimiz, yani yüzün üzerinde tevhid var. Ve aslında çalıştığımız zaman, zaman zaman biz bunları sizlere okuyoruz. Ne kadar takip ediyorsunuz bilmiyorum ama bugün bildiğiniz bir tevhid okuyalım dedik ve bunu seçtik. İnşallah beğenirsiniz. Evet arkadaşlar.

Evet, çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Tabii ki saz arkadaşlarım içten içten böyle çalınca ben de içten içten böyle okuyorum. Tabii ki sevgili dinleyicilerimiz, tabii yani bir söz var ya aklıma geldi şimdi, hani tarihini bilmeyen ecdadını tanımayan geleceğini tayin edemez diye bir laf var. Bu aslında Atatürk için söylenmiş bir sözmüş ve Mustafa Kemal Atatürk'e atfedilen bu söze de o doğru bir şekilde cevap vermiş. Tarihini bilmeyen bir millet yok olmaya mahkumdur diyor. Şimdi benim çok sevdiğim bir söz var, diyor ki otu çekeceksin, köküne bakacaksın. Bu sözü ben çok kullanırım. Çünkü neden sevgili dinleyicilerimiz, evlatlarımıza geçmişini öğretmediğimiz zaman hiçbir genç çocuk geleceğini kuramayacak. O yüzden bizler nasıl yetiştirdiysek, sizler de ben biliyorum ki türkü dinleyicilerinin hepsi geçmişten geleceğe çocuklarını taşıyacaklar ve bunu bir yük olarak değil de sorumluluk olarak görecekler. Ve böylelikle bir kültür, bir ülke, bir varlığımız hiçbir zaman yok olmayacak inşallah. Ben herkese güveniyorum bu konuda ve çok da umutluyum gelecek adına. Şimdi

Sevgili dinleyicilerimize hangi eseri sunuyoruz? Hab-ı Gaflet'ten uyanıp doğru yola bastım kadem diyeceğiz. Ve Şanlıurfa Kısas Köyü'nden alınan bu güzel eser Dertli Divani'ye ait. Ve sevgili hocamız Halil Atılgan hem derlemiş hem de notaya almış. Biz de Cumali Kalkan arkadaşım ve Emrah Günaydın arkadaşım ve Ercan Özgür arkadaşımla birlikte okuyacağız sizlere. Ha bu gafletten uyanıp doğru yola bastım kadem, İhlasla hakka dayanıp aşina oldum dem bedem diyeceğiz.

0: Bravo. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bizlere ayrılan bu güzel zaman diliminde sizlere elimizden geldiği kadar türküler sunmaya gayret gösterdim. Arkadaşlarım da bana bu konuda yardımcı oldular. Şimdi güzel bir eserle devam edeceğiz. Ben tabii ki sevgili şefim türküleri karıştırdım. Şu an hepsi birbirine girdi. Mürşidine sahip olan bir kişi değil mi?
1: Evet.
0: Aşık Sefa'ya ait. Şanlıurfa Kısas'tan yine. Ve yine sevgili hocamız Halil Atılgan'ın hem derlediği hem de notaya aldığı bir eser. Biz bunu okuyalım. Çok güzel bir eser. Sunalım. Daha sonra tekrar dinleyicilerimizle sohbetleşiriz. Evet.

0: Evet sevgili dostlarımız, bu akşam da bize ayrılan bu sürenin sonuna geldik. Fakat bu sonuna geldik, biraz zamanımız var. Ben de biraz evvel ara verdiğimizde sevgili kardeşim Cumali Kalkan'la güzel bir eser okuduk. Dedik ki eğer zamanımız kalırsa bu türküyü burada okuyalım dedik. İstersen ben hemen şey yapayım, sunayım. Tabii. Ey erenler akıl fikir eyleyin, dağlara da duman ne güzel uymuş. Yaradan Allah'a şükür eyleyin, mümine iman da ne güzel olmuş diyeceğiz. Evet. Sen istersen türküyü buldun mu?
1: Buldum.
0: Tamam. Evet, başlayalım.

dinleyicilerimiz insanlık yolunda, iyilik ve doğruluk yolunda, bilgiye, bilim ve ilme, vicdana ve doğru insanlara çıksın yolunuz diyoruz. Tüm insanlığın birlik ve beraberlik içinde yaşaması dileğiyle sizlere iyi akşamlar diyorum efendim. Yapımcımız Kerem Bulut, ben Elvan Sevim, Tomasterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Ferhan Özdemir, grup şefimiz Osman Aktaş, Tarda Mirza Başara, Meyde Zafer Taştan, Bağlamada Cumali Kalkan, Kemane'de Burhan Elmas, Garmon'da Necat Özgür, Bas Gitar'da Emrah Günaydın, Gitar'da Ercan Coşkun ve Ritim Saz'da Nazif Güvenir ve Can Akın bizimleydi. İyi akşamlar efendim.

0: Benim Türküm.
1: Osmaniye'den Toprak Kanı 3 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 112 istasyonu için istiyorum Pınarbaşı'ndan Bulanır Oy. Tüm çalışanlarına gelsin.